Oğullarının köpünçüsü de kahramanlık ideyesi boludu, ben müşündak edim. Tor oyunuğa kırışıp ketken çağlarımda 5 ötgeldin ötküçe 6. derece geçişini, bağırlıq düşmelerini kırıp taşlaşını oylaydım. Tor oyunu da yama rakipke uçurap geliştin korkmaymen, 4 sabdaşı yolu geliştin korkumen, deydiğen bir gap ba. Şuna muhabbiq sabdaş tapalmağın çağlarda yanılı yalğız oyunuğa yakışken dap oylaydım. Belkim şun olum boz gerek, turmuştumu yalğızlıq ne bekere halaydıgan bapkağa edim. Yalğız yürge vaqtlarımdan uzur ışığı əgişip, yalğız adamını qeyriplik basıdıqallıqını yes kıldım. Qayğırğanda dərdanı töküdüğan, yığılığanda yeşanı sürtüdüğan adamın boğmasa, adam bəzdə ümitsizlenip muqalı diken. Şundaq çağlarda yalğız mansa tezirek mağılı boludu dəb özümgü təsəllib yerettim. Ama her kancı tez mağam bilen mu, xoşluğun ve xapılıqınğı şerik boluduğun adam boğmasa, bundaq səpərdən nemi məna bolsun? Biz müstakillik ziyade təkitlendiğin bir dövrde yaşavadımız. Müstakillik adamını muvaffaqiyet yolu başlaşı mümkün. Ama yalğızlıq daydığın bir nersi mu əgişip geledi. Dərbaqa, yalğızlıq üstüden şikayet qıp yazılığan maqallar mu, yalğızlıqdan qorxmaslıq haqqıda yazılığan maqallar mu köp? Halbuki, turmuşta müşaqqat bolmagan bolsa, müşaqqatdan qorxmaydığın adamı çıxmagan bolatdi. Yalğız yolu çıxsanız, rastlılar tezrek meyanışınız mümkün. Ama harğılıq esqiğen, özünüzde aciz esqiğen çağlarınızda vücudunuzda küş bergüdek birini tapamaysız. Hatta bazı adamla uzak sözülgan yalğızlıq içide kalay muqan xiyallağı qarıq boludu. Turmuş qıboğan işanchi ve hayat qıboğan işanchini yoktudu. Özmür White'nin qayğısını oqıp etip, onun tağdırge için qantım. Onun nem üçün qeyriplik dünyasıgı bekini velip, başqalabla alaqı qılmaydıqallıqını düşünelmege edim. Bizden müşündaq çağlarımız boludu. Ojırımızgı solunup, karvatta oğundısıgı yetip oylanımız. Kalımızdan ötküzmekçi bolumuz, ama bundaq vaqtta özümüzden inkar kılışqa, özümüzden bu dünyada kereksiz bir adam işkallegege işinip kılışqa başlayımız. Her kanca küşlük əzimətlərinin mu, yenidə dərdigi dərman boluduğun adamı

Bu yıldan bu yan Jungo'da seyahat kılış, Jungo'da mal setiveliş devamlı kızıp getti. Aldınki 7 ayda çigra sırtı dikilenin Jungo'daki istimali 263 milyar 600 milyon yuan giyitip, okşaş mezgildikidin 27,8% açtı. Çigirden ayrılganda baş kaytırış resmiyetini becirgen çigra sırtıdaki yolcularının sani okşaş mezgildikidin 3 hissedin köprek açtı. Bu yıl yazlık tatilde çigirden kirip seyahat kılış red tertibi de aldınki 20 orunda turgan seyahatçi menbe devleti ve rayon işide. Avrupa devletleri 30%'ni ilgiligen bulup, zakaz okşaş mezgildikidin 275% açtı. Pişik veliti zakızı 20 hesse açtı. Şunun bilen bir vakitte tehimi köp, jungo modu buyumları. Ekli mesulatla çetellik sayahatçilerinin çokum setiviliş tizimliki gekirdi. Meselen, Şanghay zakaz mesulatları danlık markisi istimalçılarının haslaşkan ihtiyacını kandırdıgan mesulatlarını layeleşni yarkın nokta kılıp. Kiyim keçek, ünçü mervayit, kol sayiti, gözeynek katarlık sahalarını kapladı. Nurgun çetellik sayahatçi mahsus kilip zakaz kıldı. Bunun ilgiligen nispeti 50%'ın aştı. Şanghay'ge kiyim keçek zakaz kılgılı kelgen bir Amerikalık sayahatçi zakaz kılış merkezi bolu sütür bilen. Bu yerdeki kişilerin iş ünümü naayeti yukarı, kütürüş süreti naayeti tezgen. Kaytıdığan çağda kiyim keçeklerini ilip keteleydiken biz. Ula kişilerge naayeti dostanı muamele kılıdıken dedi. Bulturdum bu yan. Soda ministerliği Maliye ministerliği bilen birlikte halkaralaşkan istimal muhiti kuruluşu hizmetini kanat yaydırıp, 15 sınav şehrini kollap, yukur süpetlik istimal teminatını beyitip, mülazimet seviyesini östürdü. Şanghay, Shenzhen, Yiwu Katarlık cayla halkara istimalının yeni yer belgesini berpa kılıp, köptülük belgelerini mükemmelleştirip, çıkım mülazimetini elalaştırdı. Meksikilik sayahatçi Laura Lidis mındak dedi. Biz ümek katnaşmay, öz aldımızga sayahat kıldık. Hem iş naayeti yakşı boldi. Her hıl yumuşak detalla arkılık taksi çakırgılı bolu diken. Mihman saraylarının seremcallaştırılışı mu rahat diken. Hizmetçilerimu kızgıllık bilen yardım beri diken.

Teximi köp kişiler beden çeniktiruş devamında kuşallıktın bahriman buluş bilen birgi sağlamlıkı erişmekte. Kolvakını heydep, dolkun yerip alğı ilgirleş. Velisipit minip, tağ yolunu kesip ötüş. Teknikinin uşkandak terakki kılışıgı ağışıp. İlgiri pekat dala muhitidili körüldüğen bu menzirle bugünkü künde aile ve çenikiş üyüge kirdi. Süni akli iktidar teknikisi ve VR üskünüsüdün paydılınıp. Vakit boşluk çigrası buzup taşlandı. Yeniçe akli iktidarlık beden çeniktiruş menzirisi yeni keyfiyatka aylanmakta. Yakınki yılladın bu yan. Beden çeniktiruş medeniyetinin umumluşuğu ağışıp, kişiler beden çeniktiruş hareketinin hem törtkiliki kızıkarlıklıkı, kespiliki hem de tenlerini kontrol kılış katarlık cihetlerge tekimi yukur talep koydu. Bir tenterbiye pentekniki çeklik şirketinin setiş mesulü munulanı bildirdi. Bu yeni ihtiyaclığa karıta. Akli iktidarlık çenikiş menzirisi barlıkı geldi. Herket addi üskün ile. Belgilengen meydan bilella çeklenip kalmadı. Belki tekimi kızıkarlık, tekimi kespi. Teximi xaslıqı ige yönülüşke karab terakki kıldı. Herketlik velisipitta akli iktidarlık velisipit miniş sistemisi gıtayınıp. Siz közünü yumup başkuça ekranda deyilgen menzilgi baralaysız. Bir tenterbiye pentekniki çeklik şirketinin mesulü mundaq deydi. Ammığı yüzlengen akli iktidarlık beden çeniktiruş menzirisini. Berpa kılganda biz bir kısım tor oyullarını yasaş tepekkürdün paydalandık. Sistemiga vekal. Mukapatlaş mekanizmi ve musabıkı endizisi katarlık amılla koşulup. Çenikişini köngül etiş karakterge ve kızıkarlık karakterge igi kıldık. Bunun bilen tekimi köp kişiler bunun katnışışka gelip kılındı. Akli iktidarlık beden çeniktiruş körünüşü de. Akli iktidarlık sürat ölçeş modelidin paydılınıp. Akli iktidarlık velisipit minis sistemisi velisipit mingücünün velisipit minis sürütü katarlık sallık malumatlarını her vakit yığıdı. Hem de simsiz usulda sallık malumatlarını yollaydı. İşlet küçüle okşumağan görünüş, okşumağan rolla arasında erkin almış alaydı. Meselen, oyunda kahramanın rolünü alısı boludu. Taş yolu da velisipit minidigan tenerketçi bolsumu boludu. Miniş yeryanı da velisipit yeni menzirinin yantılıkı ya ki işlet küçülenin herket ritimi asasen. Velisipit miniş karşılık küçünü optimatik tanşaydı. Abontlağa en hakiki velisipit miniş təsiratı ilip geliyordu. Akli iktidarlık beden çeniktiruş görünüşü de aynen his kılıç duygusudun başka. İctimai alaka ve öz ara türtki buluşmu çenikişini tekimi kızıkarlık kılıyordu. Akli iktidarlık tenterbiye sistemisidin paydılınıp her vakit torlaştırışını işkaşırgılı buludu. Okşumağan rayulladın kelgen çenikiş heveskarları tor arkılık bir yerge cem buludu. Torda akli iktidarlık tenerket musabıkısı, akıl paraset, tümür adem, şütür musabıkısı ya ki başka torlaştırış musabıkısı ötküzülüdü. Bunun bilen çenikişinin rekabetçallıkını aşırgılı buludu. Bir tenterbiye pentekniki çeklik şirketinin mesulü mundaq deydi. Kelgüsü de akli iktidarlık beden çeniktiruş görünüşünün kaplaş dairesi. Davamlık kengiydi. Onun küçlük torlaştırış iktidarı tayinip. Neçi milyon hatta neçi 10 milyon adamla kaplıgan çoğun tipteki torlaşkan musabıkını kanat yaydırıştın ümit ba. Umumi halk derecelik, akli iktidarlık, beden çeniktiruş, olimpik ten hareket. Musabıkısı berpa kılalayımız. Akli iktidarlık, beden çeniktiruş görünüşü de. Maharet, ten terbiye hareketimi, tekimi kesipçallıkı iyi boldi. Beijing'deki bir pen teknika payçeklik şirketi tetkik kılıp yasap çıkan ten hareket sistemisi, Bürküt köz foto aparatıdın paydını, futbol meydanı, basketbol meydanı, muz top meydanı katarlık meydanlardaki hareket ehvalını inip hem umumyüzlük süratki tartalaydı. İşlet küçüle pekat alaydı belgilengen epni içip meşgulat kılsılı boludu. Hareket videoğu karta tekşi ötkeş, tartış, kıskartış, asta koyuş, tez kırgüzüş katarlık meşgulatlarını kılgılı boludu. Şu arkılık herket tepsilatını tekşüreleydi. Şunun bilen bile hep yine yürek ritmi, yürüyüş ağırlığı, yürüyüş süreti, yürüyüş dairesi katarlık uçurlarını namayan kılıp. Mürekkep tenerket meydanının ehvalini bivasite sallık malumatka aylandırdı. Bu yine fikir almaştırışka kolaylık bulup herket ünümünü yukur götürgülü buludu. Akli iktidarlık beden çeniktiruş menzirisi meydan çeklimisini buzup taşla.
Bazı tentarbiye türlerini hemmeylerinin öylerine kirgizdi. Taklidi kar tiyiliş ve taklidi wolf top bulanın vekili. Kespi çanga tiyiliş meydani. Yürüşleşken çanga tiyiliş esvapları. Belgilengen çanga tiyiliş trenerleri. Ekli iktidarlık çınıkış görünüşü aslında bula hazır zörür şart emez. Fakat bir kar tiyiliş taklidi süksi. Bir ekli iktidarlık kontrol kılış endisisi. Bir yürüyüş çoğun ikrallık, koş taktılık, kar tiyiliş, yumuşak detali ve mehsus küçük programı bolsulu boludu. Xeridarla öy işi de kar tiyiliş huşallıkını yizkılalaydı. Kar tiyiliş taklidi süpsüğü çıkkanda. Abontlanın yötkilişige egişip, ekli iktidarlık kontrol endizisi herkettiki yantılık bulunu. Dumulaş bulunu, yönülüş bulunu katarlık sallık malumatlarını yumuşak detalgı maskademde kırgızıdı. Xeridarlani mevhum kar meydanı da tiyiliş imkaniyetige igi kılıdı. Bunundan başka, golf top oynaşma meydan çeklimisige uçurmaydı. Abontla ekrandaki VR süpsidiki golf top meydanı da golf top tayıkını planlatıp, pütü astıdaki topunu ursulu boludu. Beşinin üstüdeki koş kamera topunun izini optimatik hesaplaydı. Emeli vakitte top sürüldü. Yönülüşü ve ayrılış sallık malumatını yığıp toplaydı. Hem de sallık malumatlarını ekranda körüstüdü. Taklidi golf top sistemisi yani bunun asasen kespi yetekçilik teklifi verildi. Bunun bilen xeridarla, üyidila, kespi herket bahalaştın behriman bulalaydı. Bir tenterbiye pen teknik çeklik şirketinin mesulü mundaq dedi. Bugünkü günde biz yine akli iktidarlık beden. Çınık duruş menzirisini devamlık beytivatımız AI ton modeli katarlık teknikalarını ala kadar körünüşlerde kullanış kıtırışımız. Abontla, öy işi ve sırtı da okşaşla kespi herket tesiratıdın behriman bulalaydı. En enevi çınıkış görünüşü de beden çınık duruş. Köp Allah'da şahsi ternerinin yetekçilikige muhtaç bulattı. Bu soğusu igiz, hıraciti köp, yakşı ternerini tapmak mı tes idi. Bugünkü kündü bolsa akli iktidarlık, beden çınık duruş menzirisi bu kıyın meselelerini hel kıldı. Beden çınık duruş sistemisi uğrulaştırılgan terner, körünme çastota bölüki arkalık abontla yan. Telefonda alaydı belgilengen apni assa, ternerinin uçuru üskünüle aldıdaki ekranda bir-birlep namayan boludu. Abontla öz yaktırgan ternerini tallap, onun bivastı körüstüş ve videosunu körsü boludu. Bu arkalık yekke terner birli vakitte nurgun kursantlığa mulazimet kılışını emelge aşırgılı boludu. Bunundan başka belgilengen terner vaktinci ornadın ayrılganda. Abonutmu sistemi işige uğrulaştırılgan elektrolluk terner bilen fikir almaştıralaydı. Aldın tesis kılıngan sın dersige ergeşip, öz aldığa meşk elip barıdı. Ekli iktidarlık beden çeniktiruş görünüşü de. Beden çeniktiruş sistemisi yani beden çeniktiruş ternerlerinin yakşı yardımcısı bulup kaldı. Beden çeniktiruş sistemisige uğrulaştırılgan yürek ritmini nazaret kılış bölükedin paydalanıp. Ternir ders ötkende varlık okuguçlarının yürek ritmi ehvalini her vakit ilgileyeleydi. Hem de bununla asasen herket sicillikini aşırdı, yaki tövellütüdü. Bu arkalık herketinin ünümdarlıkı ve bihaterlikini yukarı götürgülü boludu. Beden çeniktiruş sistemisi ders ötüşke işiltilipli kalmay. Yine imtihan alğıcı bulup, baskuş karakterlik meşk neticesini tekşüreleydi. Beijing'deki bir pen teknika pay çeklik şirketi aşkan akli iktidarlık tennis top meşkini bağlaş sistemisi süratini herketlik. Real vakitlik tutuş teknikisi, çoğun sallık malumatını çoğunkur ögünüş teknikisi, üç ölçemlik sürat bir taraf kılıç teknikisi katarlıkla asası da top başlaş meşki, töven çek çoğunkurluk meşki, tosup zerbi beriş meşki katarlık bir katar mezmulladaki meşk sual 11'ini zakaz kıldı. Meşk ceryanı da sistema sual 11'ı asasen belgilenudu. Meydanını optimatik halda okşaş bolmağan numar iliş rayonuğa ayrıydı. Top sürati, ayrılış sürati, tor igizliki çüş noktası, top urgan çağdaki ponkit orna rayonu katarlık körsetküşlerge asasen abontlanın meşkige universal baha beriludu. Yenimi ilgirligen halda okşaş bolmağan numarlarını hesaplap çıkıp. Xeridarlarını bir meydan vakitlik saatlik sınaq bilen təminleydi. Bir tenterbiye pen teknik çeklik şirketinin mesulü mundaq dedi. Meyli kespi tenerketçi bolsun. Yenila adetki tenerket. Heveskar bolsun hemmisi ekli iktidarlık çeniqiş meydanı da özgü maskeledigan meşk layısını tapalaydı.
Бүгінгі күнде түрлік еңі техникала айлы, бақча, қархана, чынықш үйі қатарлық көп қыл мұхитта қолынылды. Пәсіл олмышыш мәзгілді ке бұ ола мәтләгі сәл қарма. Адам бәдінінің иммунитет системісінің иммунитетқа бәрдашлық беріш ұқтыдарда қалаймы қанчылық үзбәгенді. Хата халда сүт, тұхым қатарлықла, яки зиянсыз маддыла болған гүл чені қатарлықланы зиянлық маддыла. Дәп қарап ұжым қылышы. Сырттікі зиянсыз маддыланы чәткі қекші чекедің ешіп кетідіған. Әддідің зияды ұжым қылыш жәрияныда бәдән иммунитет характерлік яллығлынышны кәлтіріп чықырышы. Шындақла зияды сезімчаллық реакциясыны кәлтіріп чықырышы мүмкін. Мана бұл зияды сәзгүрлік кесілі болып күз пәсілі балылада зияды сәзгүрлік кесілі көп үзбердіған пәсіл. Төт қыл балыларға асан реакция қылыды. Зияды сезімчаллық жәмәтідің ерсиет қалған балыланың зияды сезімчаллықы ерсиет білен. Зич мұнасыветлік болуды. Жәмәт зияды сәзгүрлік тарихы ба, балылада зияды сәзгүрлік кесілінің үзберіш ниспіті көрінерлік юқыр болуды. Тәтқиқатты көрістілішчә, әгер ата анылада зияды сәзгүрлік тарихы болмыса, балыладыки зияды сәзгүрлік кесіліге гриптар болуш хәтіре пәкәт 5%-тін 15% кішілі болуды. Әгер ата ана ішкілі тарапның зияды сәзгүрлік тарихы болса, балыланың зияды сезімчаллыққа гриптар болуш хәвіпі 60%-тін 80% кейтуду. Зияды сезімчаллықы юқыры баллағы ниспәтән заманыви айлы тұрмыш шарайты вә тұрмыш ұсулы уланы. Сәзгүзлікіні ашуру вейтуду. Мәселен, елем, ава тәңшігүш, сафа, карват селіндісі қатарлықланың хәммісі, чаң тозан қанысы асан пайда болудыған жай. Бүл, гия, от, чөп, әрмәк, айван бекш қатарлықланың хәммісі, айлы мұйтедеке анафилактоген қойықлығыны ашуру вейтіп. Мұйт зияда сәзгүрлікнің ашқарлынышыны кәлтіріп чықырды. Анафилактоген реакция характерлік кеселлік үзберішнің башлыныш амылы. Нұрғын тәтқиқатлады көрістілішчә, балыладыки өл тәмірәтке реакция характерлік бұрын яллығы. Реакция характерлік зық кесілінің үзберіші реакция мәнбәсінің сәзгүрлікі білән интайын күшілік бағылынышлықы еге. Балыланың тамықыға муапық болмаған нәрсіләні қошуш. Бәзі яш аныла бала туғып болғандың кейін. Бәдән шәкліні сақлап келіш үшін балыны аны сүті білән имет мәсіліні таллайды. Лекін бала туғылғандың кейінке алдыңқы бір нәтчі айда. Адам бәдінінің үші елі тосуқы ұқтыдары толық етілмеген болғашқа. Бәк балдыр қошымчы емек қошуш, үші елі бактерия топи тегі толық құрылмаған. Әзім қылыш елі шыллық пәрдісінің өткізішчаллықы бір қадар чоң болған баллағы ниспәтән сыртқы мәнбәлік ақсыл. Бәдәнге асан кіріп, емеклік реакция қылыш ниспітіні зор дәрежеде ашырып етуді. Зияда пакіз айлыладыки балланың зияда сәзгүрлік кесілі бір қыл заманыви кесел. Заманывилишиш қадымының тезлиши мәселен, тұрмыш шарайытыны яқшылаш. Зияда пакіз болуш. Антибиотик дорланы умумюзлік ішілтиш. Бұның білән микро жаллықла вә бактерия мәсулатларының дәсләпкі мәзгілді ашқарылынышы азиып. Бұ вақла сұртқы мұйеттікі нормал бактерия топы білән ұшырш алмайды. Бұныңлық білән зияда сәзгүрлік кесілінің үзбериш, пұрыст көпейді. Қорсақны еріп туғылған бұ вақла анының туғып елудікі нормал бактерия топы білән ұшырашмағалықтың. Зияда сәзгүрлік кесілінің қозғылыш ниспіті тәбей туғылған бұ вақланың көрінерлік юқыры. Болуды. Төвендіки аламәтләдін ошияр болым. Ради зияда сәзгүрлік адамның сұртқы маддылаға бәрдашлық берәлмәй, пайда болған зияда сәзгүрлік реакциясы. Бұл қыл реакция адам бәдінінің әр қандақ ерді үзберіді. Төвендікідек аламәтлә көрілсе, балының зияда сезімчаллықы бар йоқлықыға дикәт қылыш керек. Бірінші, қорсақ ағырыш. Іші сүріш әхваллары көрілсе, йоқымлынышны нәзәрдің сақыт қылғандың кейін. Реакция характерлік Ашқазан үші яллығы бар йоқлығыны тәкшүріш керек. Ішкіншісі, қытшиш. Бәзі емекліклеріні істимал қылғандың кейін еғірлішіп кетеді. Бұл қыл әхвалда зияда сәзгүр тер яллығыға гриптар болған болмағалықыны тәкшүріш керек. Үшінші, бұрын қытшиш, бұрын күтіп келіш, бұрындың су еқіш, шүкіріш қатарлық аламәтлі көрілуді. Йоқымның ішіне нәзәрдің сақыт қылғандың кейін. Реакция характерлік бұрын яллығыға гриптар болған болмағалықыны тәкшүріш керек. Төртінші, көз қытшиш. Шының білән білі бұрын қытшиш. Шүкіріш қатарлықла қошылып келіш.
Bundaq ahvalda sezgürlükü eşip getiş karakterlik biriktirgüçi perde yalluğuğa gırıptar bolgan bolmağallıkını tekşürüş gerek. 5. Yöteliş, demis kılış. Zukam ihtimallıkını nezerdin sakıt kılgandın ki, özgürüşçan yötel ve ziyade sezgürlük zıq kesilige gırıptar bolgan bolmağallıkını tekşürüş gerek. 6. Yemeklik tayını veriş herkiti peyda kılıdığan ziyade sezgürlük reaksiyesi körülüdü. Bu bir xil yemeklik reaksiya kılıdığan ehval bulup, en köp uçuraydığan yemeklik buğday. Bu xil yemeklik reaksiyesi de eğer siz istimal kılgandın ki herket kılmışsınız. Onun hiç kandak ifadesi bolmaydı. Lekin kattık herket kılgandın ki ziyade sezgürlükni keltürüp çıkırdı. Bu xil halet keltürüp çıkargan ziyade sezgürlük şok bulup gelişini keltürüp çıkırdı. Eğer sizge buğday reaksiya kılsa, bolki yegendin kiyin çokum kattık herket kılışkı bolmaydı. Ya ki herket kılışkı toğır geliştin burun, bolka katarlık buğday mesulatlarını çokum yemeslik gerek. 7. Başının yerimi ağırış. Baş ağırış karakterlik, yemeklik reaksiya kılış, yemeklik reaksiya kılış sebebidin kilip çıkan baş ağırıkı. Bu hıl baş ağırıkı yemeklik reaksiya kılış sebebidin baş kısmıdaki kan tomurlanın kengiyip ketişidin kilip çıkıdı. Başının yerimi ağırıydıgan bimarla nervi sistemisi keselliklerini nezerdin sakıt kılgandın ki, yemeklik reaksiya kılgan kılmağallıkını tekşürüş gerek. Bulup mu uzak müddet sebebi inik bolmağan baş ağırıkı bolsa, çokum kespi aparatlağı berip kesel körüstüş gerek. Radi reaksiya kılgandın ki, mundaq kılış gerek. Aşkazan asti bezide reaksiya alametleri körülgen haman. Vaktıda doktor hanığı berip, davalınış gerek. Doktorunun yetekçiliği de davalaş elip berip. Ziyade sezgürlükni keltürüp çıkırdıgan sebeplerini kontrol kılış ve azaytış gerek. Muhitnin anafilaktogin reaksiya menbesini kontrol kılış ve birtaraf kılış. Anafilaktogin aşkarlanışı reaksiya karakterlik keselliklerinin payda buluşudaki başlanış ameli. Dünya ziyade sezgürlük teşkilatının sallık malumatı da körüstülüşçe. Muhitta her gram çan tozan işi de çang tozan kanısının sani 50'den aşkanda. Ziyade sezgürlük ve zıq kesilini peyda kılıdı. Muhitta her gram çang tozan işi de çang tozan kanısının sani 100'den aşkanda. Zıqqa kesilinin ciddi kozgılışını keltürüp çıkırış hatırı intayın yukarı boludu. Şuna, öydeki çang tozan kanısının koyukluğunu tövelletiş, reaksiya karakterlik keselliklerinin aldığını iliş ve onu davalaşının muhim halkısı. Sezimçallıkını yokutuşunu davalaş, sırtkı dünyadaki ziyansız. Maddılarını az miktardın tedrici köpeytişini körüstüdü. Organizmlarda immunitet çıdamçallıkını peyda kılıdığan davalaş medisinada alaydı immunitetlik davalaş dep atılıdı. Nöbette bu dünya sähiye teşkilatı tevsiye kılgan birden bir ziyade sezgürlük. Kesellik sebebige karta davalaş usulü. Bezgek doğrusu bilen kesel davalaşta en köp işiltildiğini gistamınca karşı doğrulanı içiş. Köpçülük daim deydiğen ziyade sezimçallık karşı doğrula. Meselen, stritin, xlorotadın, müzostin, ibastin katarlıkla. Şundakla bir kısım sırtın işiltidiğen doğrula ve kısmen doğrula bilen davalaş arkalık kesellik alametlerini ünümlük pesetkili buludu. Ama doğru işiltiş, çokum doktorunun yetekçiliği de ilip beyirliş gerek. Ziyade sezgür kişilerinin sağlamlıkını başkuruş, ziyade sezimçallık sağlamlıkını başkuruş, ziyade sezimçallık keselliklerinin yüzberişinin ensireş, ya ki bütün hayatlık devriliği de. İşkilemçi sağlamlık halıtı da turuşunu körüstüdü. Meselen, öl temretki bilen reaksiya karakterlik burun yalluğu arsıdaki halet turuvatkan reaksiya kılgıcıla sağlamlık yemi. Muhit, reaksiya menbesi, adem bedeninin fizyologilik psikik amıllarına kartı ilip beriludu. Şunun dek, ziyade sezgürlükni tallap tekşürüşünü kaytı tekşürüdü. Ziyade sezimçallık musabısının terakiyatını tosuş üçün. Öl temretki bimarlarının ziyade sezgürlük burun yalluğuğa ayınıp gelişinin aldığını iliş gerek. İşkilemçi sağlamlık altıdaki ziyade sezgür kişiler topi, ziyade sezgürlük sağlamlıkını başkuruştaki noktuluk kişiler topudur. İşkilemçi sağlamlık altıdaki ziyade sezgür kişiler topuğa. Karta ziyade sezgürlük sağlamlıkını başkuruş mezmuni asaslıkı sağlamlık terbiyesi. Muhit ziyade sezgürlükni esli başkuruş. Sağlamlıkını tenşeş. Tallap tekşürüş ve ız koğlap tekşürüp başkuruş katarlıklarını öz işi galudu. Radun'un ziyade sezimçallıkının hakiki ehvali. İşki Mongol'un Kökhot şehirdeki bir tordaş üldürmamılık yamğurdun.
Кейін нұрғын докторханаларда зық кесілі беймарларының саны үздіксіз көпейгелдікіні айтқан. Оныңдың башқа сәнші тәйуендімі вәзі тордашла қар ямғырдың кейін. Өзінің зық кесілінің яны қозғылып қалғалықыны инкас қылған. Гүлдірмамылық аварайы көрілгенде зық қатарлық реакция характерлік кеселдікле көп үзбейрәмді. Бұның деке баш жинайетчі Гүлдірмама вә чақмақ ұлаға реакция қылыды. Гүл чені данчылары кичек әм еніқ болып, шамалғы әгішіп нәтчі 100 километр ұшалайды. Әтта нәтчі 10 мың метр егізлікте пәрваз қылалайды. Гүл чені ауа екіміғі әгішіп, бұлыт қатлымының астығы өрлі. Бұлыт қатлымы деке нәмлік вә электростатик гүл чені данчыларыны еріп өтеді. Күшлік суғық ауа екімі төвәлігенде техімі көп. Техімі еніп болған ішкілемчі гүл чені данчылары қайтыдың яр юзіге қайтып келіп. Адам бәдінінің нәпәс йолығы кірді. Ішкілемчі гүл чені данчыларының аллергиялік хусусиеті техімі күшлік. Адам бәдініде йол юріші техімі әркім болғашқа кәлтіріп чықарған зиіні техімі иғыр болуды. Саллық мәлуматлада көрістілішчі. Бимарға әтияз пәсілді гүл чені реакция қылып, зық кесілі пайда болуш ихтималлығы тәхминен 5% болуды. Яз вә күз пәсілді кеселлік аламәтлері техімі иғыр болып, 50% бимарда зық кесілі пайда болушы мүмкін. Ондақта қандақ қылғанда бұның алдыны алғылы болуды. Гүлдірмама юз бәргенде. Амалба шик дерезләні яқшыда қаш. Өй ішіде тұрыш керек. Гүлдірмамылық ямғырдың кейін құяш нұры түшкен тағдырдымы өй ішіде бір мәзгіл тұрыш керек. Немі үшін бәзілі сесіп пұрақны пұрашны яқшы көрді. Дүнияда нұрғын пұрақлар ба. Әмма бәзілі сесіп пұраққа алайды қызықыды. Болып му пайпақ юйіштің бұрын авайлап еліп пұрап бақыды. Бұл қыл құмары ба адамлі адетте өзіні контрол қылалмайды. Пұрмысы тұралмайды. Әмма бәзілі мұшындақ ғалит пұрақланы пұрап кесел болып келіп, докторханығымы беріп қалуды. Сесіп пұрақның ішіге зады қандақ мәхбиетлік юшырынған. Немі үшін адам бұл пұрақланы пұрмаслықны контрол қылалмайды. Немі үшін бәзілі пайпақны пұрашны яқшы көрді. Hayvanatlarının tuğma kabiliyeti. Bazı tədqiqatlarda körüstülüşçe. Özünün bədənindeki pıraqını pıraş, bir xil hayvanlıq təbiyyətini mənbə qılğan tuğma kabiliyyət bulub. Özünün bəzi uçurlarını bilişk paydısı bulub ikən. Məsələn, özünün tər pırıqı. Kiygən ayığını pırab, bədənindeki pıraqdın anlıq halda bədənini təkşirələydi ikən. Çünki bəzi kisəlliklə alahidə bədən pırıqını kəltürüb çıxırdı. Məsələn, bakteriya bilən yuqumlanğanda şikiyim sesik pıraydı. Hayvalla pıraqını pıraş arqılıq, özünün ağırıp qalğan qalmağallıqıqa hüküm qılalaydı. Genin oxşumaslıqı. İnsanların pıraş sezimi in tayin səzgür bulub. 400 genin kontrollıqıqı uçuraydı. Az digəndə 1 trilyon xıl pıraqını pırayalaydı. Bıraq tətqiqatladın məlum buluşca. Oxşuş bulmağan kişilərinin pıraş sezim qubul qılğıcı təncisi də bərq mövcud bulub. Әр бір адамда өзгіче ірсият өзгіріші болу декен. Бұл ген тәрпідің бәлгіленген болып, мәлім қыл пұрақның құшбой, яки сесік ішкәлдікегі қарта өзінің тәсіраты болу декен. Яқшы сүпәтлік өзіні қорлаш. Сәлбі начар кәчірмішіні баштың кәчіргенде. Чоң мені сізні қатар ішіді тұруаты дұл деп қарайды. Лекен әмеліетті бұл қыл қатар мәвжуд әмәс. Чоң менінің тонышы білен реал әхвалының пәрқи адамда бір қыл құшаллық тұйғысы пайда қылыды. Сесіқ пайпақны пұрғанға оқшаш. Пұраш сезімінің ғыдықлышы чоң меніге тәхтет еліп келуді. Нәтижеде бәденге зиян еткізмейді. Бұл қыл пәріқ чоң менің рухландырды. Бейхәтерлік тұйғысы бесімні еніклетуді. Пұрақ әсті сақлаш білән зич мұнасыветлік. Бәз алайды пұрақла арқылық бесімні еніклетіп, бейхәтерлік тұйғысығы ерішкелі болуды. Мәселен, бәзілі мәлім қыл пұрақны құшаллық тәсіраты білән бағлайды. Бұл қыл құшаллықны тәкірар ес қылыш үшін, ол бұл қыл пұрақны тоқтымай пұрайды. Қайт-қайт күші еткенде, бір қыл алахиді іштияқ шәкілініді. Бұл үш қыл пұрақны пұрған сірі бәденге зиіні иғырлайды. Бәзі пұрақларда зәһәрлік молекулалар болушы мүмкін. Дайым пұрап бәденге сүмірілсе, саламәтлікке юшырын қауіп еліп келеді. Бензин, қалдық газ. Бензин нефттен дистилленген. Parçalanğan bir xil ximiyelik arlaşma madda bolup, onun tərkibidiki tərkiblərinin köpincisi adam bədiniga ziyanlıq.
Avtomobil qozğalğandan keyin qoyub berilgan qaldıq gaz tərkibidə karbon çalı oksid, hidrokarbon birikmeleri, azot oksidleri qatarlıq gazlar bolup, hämmisi ziyanlıq gazğa kirdi. Bədən uzaq müddət benzin yaki qaldıq gazni ziyadi köp sümürüp alsa, qısqa müddətlik əsti tutuş, diqqət, inkas qaytırış və məsələni həll qilish iqtidarına təsir göstərdi. Aşxanadakı bosnun pırıqı 1996-cı ili xalqaralıq ilmi jurnalının əlaqədar tədqiqatında göstərilmişcə, buz bilan uçuruş ayollarının öpkə rakığa qırıptar buluş xəvipini 3.100-dən 76-əsi aşırıb etdi ekan. Təkşürüş arqılıq. Aşxanadakı bosdan qoyub verilgən ziyanlıq qazının 200 xıldan aşıdığanlığı. Aldıgı benzol, spirt qatarlıq Hər xil bulğumlarını öz içigə alıdığanlıqı. Bunun içində rak payda qılğıcı maddalarının az əməsliki. Daim köp miqdarda sümürülsə, öpkə rakının payda buluş xəvipini aşırıb etdiğanlıqı eniqlanğan. Sir pırıqı. Sir pırıqı burunni intayın etiştirdiğan bolup, bədənge bəlgilik ziyan yetküzüdü. Sir tərkibidə köp xil ximiyelik məsulatla bağ bolup, qaldıq zəhərlik maddala tuğutta ғəyriylik payda qılıdı. Formaldigit yana tera va shilliq pardini kuchli g'idiqlab odam badaniga reaksiya qiladi. Qandoq qilganda balini texmi aqlli qilg'ili bo'ladi. Yeningizda aniqla kun bo'yi ota-onasi majburiy uyga solab o'g'inish qilg'usimi? Lekin natijasi doim yuqori ko'tarilmaydigan mushundoq balalar bormi? Əslində, aptaptək, eçiliplə yürüdüğən, tetik buluşqı tegişilik bala əksici ruhsız. Təpəkkuri astı bulub qalsa, ata-anıla ixtiyarsız, balısının əqli ixtidardın qumallınıb qalıdı, həqəcan. Qanda qılğanda ballanı teximi əqillı qılış, ata-anılanın ortaq arzusu. Bugün Beycin Şeyhı Doktorxanısının. Doktorları sizge menini sağlamlaşdırdıqan acayip məsulatını təvsiyə qılıdı. Bu məsulatqan pul kətməkdir. Əks təsir yox. Faqat har kuni ozroq vaqt chiqarsizlar. Mengini sog'lomlashtirish maqsadiga yetkili bo'ladi. Harakat o'g'inishning katalizatori. Nurg'un ota-ona tanarkat bolalarning o'g'inishiga ta'sir yetkazadi deb qaraydi. Ammo nurg'un tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, tanarkat o'g'inish saviyasini o'stirishga foydali ekan. Harakatning foydasi ko'p taraflimilik bo'lib, yurak o'pkining iqtidorini kuchaytirib, muskullarning kuchini oshirib, so'ngakning o'sishini ilgari surib, Balılani teximi sağlam.

Her günü keşte 6 saat yaki onundan mı az uxlaydıgan bir türküm tədqiqat obyektleri bilen uçraşkan. Bunun içindeki bir cüb. Anı bala alahide dikkat itibarını kozgıgan. Tədqiqatçılar anı bala şikeylenin gen grupisini çoğunkur təhlil kılgan dinkin, Adem bedeninin keçi kündüzlük reytimini tənşaydıgan gendi az. Uçraydıgan tosattın özgürüş mevcut hikayeligini baykıgan. Bu baykaş başka uxlaş adıtı ba kişilerini təşebbüskarlıq bilen təcrübixanı bilen alaqılışıp, DNA tekşürüşü ilip bir işgı gelip kılgan. Tetkikat obyektinin köpü işige egişip, bu kollektifinin sallık malumatları varğanın sırı mollaştıkan. Hazırgı kadar ula tabi kıskı uxlaş alahidligi bilen münasibetlik 4 gün işçideki 5 yıl. Tuyuksuz özgürüşünü bahalap çıkan. Onun üstüge okşaş bolmağan cemetlerinin tuyuksuz özgürüşü de perk mevcut bulup, cemet haslığı namayan bolgan. Bu şunu düşündürdü ki, uyku bilen geninin münasibeti. İntayın mürekkep bulup, Köp kıl geninin maslış yoluğu çetilişi mümkün. Okşaş bolmağan cemettiki geninin tuyuksuz özgürüşü okşaş bolmağan yolla arkalık uykuğa təsir körüstüşü mümkün. İlim, sahası da yanıla okşaş bolmağan avaz mevcut. İzdiniş yolu da tətqiqat ətirti, yana yeni bösüşü asıl kılgan. Ula tabi kısqı uykudaki DNA'daki yeni SI2 üçgeninin tosatın özgürüşünü baykıgan. O, çoğun menedeki bir kıl enzimnin aktiflikiğe təsir körüstüdü. Bu kıl enzim, dəl biznin kançilik uxuluşumuzunu belgeleydiğen muhim halkılarının biri. Toğır kilip kalgını. Bunun dün ilgir mi? Tətqiqatçıla SI2 üçgeni de yeni bir kıl tuyuqsuz özgürüşünü baykıgan. Bu kıl tuyuqsuz özgürüş, kiçik çaşkanının adettin taşkırı uykuğu xumar buluşunu keltürüp çıkırdı. Oxşaş bir kıl geninin, oxşaş bolmağan tosattın özgürüşü əksice ünüm berdi. Yeniden baykalgan SI2 üçgeninin tuyuksuz özgürüşünü çoğunkur düşünüş için tətqiqat ətirti kiçik çaşkanının genini özgertip, onu bu. Tuyuksuz özgürüşünü ilip, yürüş imkaniyetige igi kılgan. Tətqiqatladın baykılışça, bu tuyuksuz özgürüş təsirge uçurgan enzimnin çoğun meni özgürüşçiler tegişmesidiki aktifliği en küçük bolup, uyku çoğun meninin kayıt əsligi kelişige paydalıq digen nəziriyeni mədət bilen təmirligen. Çoğun meni özgürüşçiler tegişmesi, Neuronlar arasındaki uçur yetküzüşke mesul açkışlık orun bulup, onun iktidarı ögünüş, esti saklaş ve biliş katarlık iktidarlarda intayin muhim. Uyku çoğun menini kayıt orunlaştırışkı paydalık digen bu nezeriyenin karışça, uxluğanda çoğun meni metabolizm gereksiz. Maddelerini tazılaydıken ve ziyan uçurgan nervi hücayirlerini eslige keltürdüken. SI2 üçgeninin tosattın özgürüşünü elip yürgen yekten işlep çıkargan enzim özgürçiler tegişmesinin. Hizmet ünümünü yukur götürüşü mümkün. Şuna çoğun menini tekimi yukur ünümlük tazılaş. Esligi keltürüş sistemisiyle ilgi kılıp, kıskı uxlaş vakti işi de bu muhim fizyologiyelik ceryallani. Tamamlap, çoğun menininin normal iktidarı bolgan ihtiyacını kandırdı. Gerçi SI2 üçgeninin baykılışı kişini hayacangı salsı mı, lekin alımlarının onun roluğu karta yanılı okşaş bolmağan. Karaşları ba. Neurologların karışça gerçi tosattın özgergen çaşkanının uxlaş vakti azaygan bolsu mu, lekin dairesi çekik bolup SI2 üçünün tosattın özgürüşü uyku ihtiyacını. Tövellitidigan asaslık sebep bolmaslığı mümkün iken. Onundan başka tedirici terakkiyat noktasının karganda uzak tedirici. Terakkiyat ceryanı da uyku endizisinin şekillenişi köpkül amıllarının universal təsirge uçuraydı. Bu muhit besimi, energiye tanponlıkı ve yaşaş ihtiyacı katarlıklarını öz içi kalıdı. Yekke. Geninin tuyuksuz özgürüşü uyku ihtiyacının özgürüşünü pütülleri belgeleyemeydi. Lekin bu tətqiqatının əhmiyeti muayyelleştirilgen. Bu ketimki geninin tuyuksuz özgürüşü kiçik çaşkanının bir normal. Uxlaş endizisini baykaşını keltürüp çıkargan. Bu ilgirki SI2 üçkü bolgan tonuşku maskeludu. Uykuğu xumar buluşunun biologiyelik asasını düşünüşkü paydılı. Uykuğa xumar buluş, kesili, daim körülügan uyku tosalgısı bulup, bimarda kündüzü ziyadı uykuğu xumar buluş, kontrol kılıç test bolgan uyku sıraş katarlık kesellik alametleri görülüp, turmuş süpüti ve hizme. Bihaterlikige iğir təsir yetküzüdü. Geninin tuyuksuz özgürüşü bilen kiçik çaşkanının uykuğu xumar buluşu otursudaki münasibetini tətqiq kılış arkalık, alımla uykuğu xumar buluş kesilinin. Kozgılış mekanizmini çoğunkur düşünüp, yeni davalaş usulünü etişini nəziriyevi asas bilen təmilləydi. Gerçi tabi kısqı uykuğu münasibetlik nurgun geninin tuyuksuz özgürüşü baykalgan bolsu mu? Likin, bu gilla ve ulanın özgürüşünün uykuğu kandak kılıp, umumüzlük təsir körüstüş mekanizmi toğırsı da hazırçı inek cevap yok.
Tədqiqatlardan bayqılışça, bu gennin buluş bolmaslıqına aytı mühim. Bolsa mı, gennin qozgıtılgan qozgıtılmaqallıqı mı oqşaşla mühim iken. Bu vekili uçatılla irsiyet təsirgi uçuraplı kalmastın, yana muhit amilinin tanışıgı uçuraydı. Meselen, uzak müddet yukarı. Besimli hizmet muhitide turgan kişiler topuda uykuğu münasibetlik gennin tuyuqsuz özgürüşü bolmağan taqdırdı mı? Asallı uyku meselesi görüldü. Bu belki muhit amilinin uykuğu münasibetlik bazı. Genli etişi ya ki eti bitişi buluşu mümkün. Bunundan başka yemek içmek. Herket katarlık turmuş usulü amillerimi genin ifadelenişine təsir körüstüş arkalık uyku süpütüge vasitelik təsir. Körüstüşü mümkün. Eğer biz bu uyku geninin herket usulünü hakiki düşensek, kelgüsü de belkim karakter uykusunu emelge aşıralışımız mümkün. Şavli yakından buyan daim aşkazının bir aram bolu atkallıkını yiz kıldı. Bazı da aşkazını köpüp, bazı da ağırıp, tamak yiyisi gelme etti. Ötken haftanın ahire o doktorhanığı berip, azim kılıç keserlikleri bölümüge göründü. Doktor ehvalını sorgandın keyin, onunla C-14 püvleş tecrübesini işlet güzdü. Netice musbet çıktı. Nurgun kişiler bu tekşürüşünün neyimi bilen münasibetlik işgeldiğini bilmeydi. Ameliyatta bu aşkazan çıkış eğizi bir Müslüman tayakçı bakteriyasını tekşürüşünün bir hıl usulü. Şavli aşkazan çıkış eğizi bir Müslüman tayakçı bakteriyası bilen yukumlangan buluşu mümkün. Aşkazan çıkış eğizi bir Müslüman tayakçı bakteriyası digen nime? Aşkazan raki bilen münasibetlik mu? Rastılla yukumluk kesel mu? Bu keselini yıldızıdın sakayt kılı bulamdu. Biz bugün aşkazan çıkış eğizi bir Müslüman tayakçı bakteriyesi bilen tonuş bakaylı. Aşkazandaki yuşurun katıl aşkazan çıkış eğizi bir Müslüman tayakçı bakteriyesi. Aşkazan çıkış eğizi bir Müslüman. Tayakçı bakteriyesi bir hıl musbet bakteriye. Şundakla nöbette kişiler bilidigan adem aşkazında yaşayalaydıgan birden bir mikroorganizm türü. Kişilerin nemi üçün hemişe onundun korkudugallıkı tövendeki birkaç sebep bilenizi. Münasibetlik. Kislotaga qarshi turish iqtidori intayin kuchli. Shuni bilish kerakki, oshqozonimizda hazm qilishga yordam beradigan oshqozon suyuqligi bor. Oshqozon suyuqligining asosiy tarkibi tuz kislotasi bo'lib, barliq bakteriyalar oshqozonga kirgandan keyin

yetiladi ve köpüydü. Bir xil rak payda kılgıcı madda. Aşkazan çıkış eğizi, bir Müslüman tayakçı bakteriyesi Dünya Sahiye Teşkilatı'nı karıştı halkara. Rak kesili tətqiqat merkezi tərpidin birlemçi türdeki biologiyelik rak payda kılgıcı faktor qatarı kırgızılgın. Aşkazan çıkış eğizi, bir Müslüman tayakçı bakteriyesinin yukumluğunuş sozulma. Xarakterlik aşkazan yallıqı. Azim xarakterlik yara qatarlıq keselliklerini keltirip çıkırdı. Sallıq məlumatlarda körüstülüşçe. 90%'in artıq sozulma xarakterlik aşkazan yallığını aşkazan çıkış eğizi bir Müslüman tayakçı bakteriyesi keltirip çıkırdı iken. Bunun 15-25% kiçe azim xarakterlik yarığı tərəqi kılıdı iken. O aşkazandaki yaman süpətlik ösmünün payda buluşu bilen mu münasibetlik bulup. Aşkazan rakının payda buluşudaki mühim xəterlik amil hesablanıdı. Sallıq məlumatlarda körüstülüşçe. Aşkazan çıkış eğizi bir Müslüman tayakçı bakteriyesi bilen yukumlanğıçılarının ömür boyu aşkazan rakığı griptar buluş nesbili yukumlanmağallığı karğanda birdin. 5. Hessi geçe yukarı bolu diken. Yukumçallıqı küşlük. Şundaq. Bu xil küşlük bakteriyenin yeni bir korkunçluk kuralı ba. O bolsumu küşlük yukumçallıq. Aşkazan çıkış eğizi bir Müslüman tayakçı bakteriyesinin en köp uçuraydıgan yukuş şekli eğiz arkılıq ya ki gendi arkılıq tarkılıdı. Adem bilen adem otursu da tarkılışçallıqı intayın küşlük bulup. Yukumlanğıcı bilen ortak kaç kuşulanı işlese, eğiz arkılıq tamak yigilse, hatta söyse. Bakteriyanın tarkılışını keltürüp çıkırışı mümkün. Tekşürüştün məlum buluşu. Cungoluklarının aşkazan çıkış eğizi, bir Müslüman tayakçı bakteriyesi bilen yukumlanış nisbeti 56% ike. 7 diken. Başkı çıkılıp etkanda. Her iki ademnin biri aşkazan çıkış eğizi, bir Müslüman tayakçı bakteriyesi bilen yukumlanğıcı. Onun üstüge aşkazan çıkış eğizi, bir Müslüman tayakçı bakteriyesi intayın cahil bulup. Yukumlanğan haman ölçemlik davalımığanda özlükidin sakaytkılı bolmaydı. Aşkazan çıkış eğizi, bir Müslüman tayakçı bakteriyesi bilen yukumlansa, kandak alametler görüldü. Kislatağa karşı kesellik alameti. Aşkazan çıkış eğizi, bir Müslüman tayakçı bakteriyesi köpeygende gastrinin acırılıp çıkışını tezletip. Aşkazan kislatasının acırılıp çıkışını köpeydi. Asalla kislatağa karşı kesellik alametlerini payda kılıdı. Kekiriş. Tamak yigendin kiyin kekiriş. Könlü ilişiş. Korsak köpüş katarlık aşkazan üçey kesalliklerinin alametleri görüldü. Eğiz buraş. Aşkazanda parazitlanğandın başka. Aşkazan çıkış eğizi bir Müslüman tayakçı bakteriyesi yani çiş bakteriye. Deri işi de mevcut bulup durdu. Eğiz boşluğu da sesik pırak ilip yürüdüğün karbetlanı payda kılıdı. Şiş çotkılaş, eğiz çaykaş. Tazılaş doğrusu pürküş arkılık mı ünümlük yok atkılı olmaydı. Üstünki korsak ağırış. Bakteriyanın aşkazanda köpeyişi aşkazan şıllık perdesinin koldaş mekanizmini bozudu. Asaslık ifadesi üstünki korsak ağırış. Çınkılıp ağırış alametleri görüldü. Eğer yukarıki kesellik alametleri uzun müddet mevcut bolsa, vaqtida hazm qilish kasalliklari bo'limiga berib davolanishni tavsiya qilamiz. Lekin ko'p sondagi oshqozon chiqish eg'izi bir Müslüman tayoqchi bakteriyasi bilan yuqumlanguvchilarda roshan bioramlik alomatlari bo'lmasligi mumkin. Shunga faqat kasallik alomatlariga tayinib, o'zining yuqumlangan yoki yuqumlanmaganligiga hukm qilish to'g'ri emas. Agar o'zingizning oshqozon chiqish eg'izi bir Müslüman tayoqchi bakteriyasini ilib yurguchi ya ki emeslikinizni bilmekçi bolsunuz, intayin addi. Doktorhanığı berip, pülleş sınıqı ilip barsınızla boludu. Hürmetlik radio anlıqıcıla. Bugünkü Cungo'a nezer programımız Muşi yerde ahırlaştı. Mən rəqəmlik Lektor Rəqəmcan. Programımızın muharriri Gülriz Sürək. Programımızın mesul muharriri Nuzigül Emir Enver Erkin, kiriştirgüçisi Abduhalık Emel, nazaretçisi Arapat Hüsencan. Tövende dikkatinle stansımızın başka programlarında bolsun.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolda ıcdahat bilen ızdını vatkan, ızdınış davamıda alı ilgirli vatkan radyo anıqıcıla. Muşu vaxtınla xeyirlik olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşanlarını karşılayınız. Mən Arap Patosancan. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 9. ayının 17. günü Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın Azad Devletler Başkanları Kenişi'nin 21. kitimlik yığında kılgan Şanghay Hemkarlık Teşkilatı insaniyetinin ortak terakiyatı büyük endisi içi de öz terakiyatını alğı sanzitiş gerek namlı sözünün bir kısmını ve Başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 10. ayının 12. günü Callıqlarının köpkırlıkı ehtinamisi 15. kitimlik ehtiname tüzükçü terapiya rehberleri yığında kılgan Yer şari makanımızını koldap, insaniyetinin imkaniyetlik sicil terakiyatının ilgiri süreyliği namlı asasi məqsəd sözünün asaslı kısmını anladınız.

Barcha mevcudat tabiatda inoq birga yashaydi. Uningdan oziq olib o'sib yetiladi. Jonliqlarning ko'p xilligi yer sharini hayotiy kuchga to'ldiradi. Shunaqla u insonlarning mavjud bo'lib turishi va taraqqiy qilishining asosi. Jonliqlarning ko'p xilligini qo'g'dash yer shari makonimizni qo'g'dab, insoniyatning imkoniyatlik sijil taraqqiyotini ilgari surishga foydali. Kunming yig'inida ekologiya madaniyligi yer shari hayotlik o'rtaq gavdisini birlikda barpo qilish bosh tema qilinib, 2020-yildan keyingi yer sharidagi jonliqlarning ko'p xilligi ramkasini tuzishga turtki bo'lib, kelgusida yer sharidagi jonliqlarning ko'p xilligini qo'g'dash nishoni bekitildi, yo'li aydinlashtirildi. Bu muhim ahamiyatga ega. Xalqaro jamiyat hamkorlikni kuchaytirib, bir yoqidan bosh, bir yangdan qo'l chiqarib, yer shari hayotlik o'rtaq gavdisini birlikda barpo qilish kerak. Odam bilan tabiat inoq billa o'tishi kerak. Insoniyat tabiatni do'stona qo'g'dasa, tabiatmo insoniyatga sehiylik bilan javob qaytaradi. Insoniyat tabiatni qo'pollik bilan talon-taroj qilsa, tabiatmo insoniyatni rahimsizlik bilan jazolaydi. Biz tabiatdan ayminib, tabiatni hurmatlab, tabiatga moslashib, tabiatni qo'g'dab, odam bilan tabiat inoq billa o'tadigan yer shari makonimizni barpo qilishimiz kerak. Suzuk suv yeshil tog'ning o'z bir boyliq. Yaxshi ekologiyalik muhit demak ham tabiiy boyliq, ham iqtisodiy boyliq demak bo'lib, iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotning yoshirin kuchi va zapas kuchiga munosabatlik. Biz yeshil taraqqiyot usulini tez shakllantirib, iqtisodni rivojlantirish bilan muhitni qo'g'dashdan iborat qo'sh foyda elishni ilgari surib, iqtisod bilan muhit moslashib o'rtaq ilgirlaydigan yer shari makonimizni barpo qilishimiz kerak. Yangi tasman o'pki yallug'i yo'qimi dunyoning taraqqiyotiga qora ko'langa tushirdi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 2030-yil imkoniyatlik sijil taraqqiyot qaralmasini olg'a siljitish texnik uchun xirs qidush keldi. Iqtisodni asli keltirish va muhitni qo'g'dashdan iborat qo'sh vazifa oldida taraqqiy qilayotgan davlatlar yordam va qo'llashga texnik muhtoj. Biz ittifoqlikni kuchaytirib, ko'z oldimizdagi qiyinchiliklarni o'rtaq yengib, taraqqiyot natijalari va yaxshi ekologiya orqali har qaysi davlat xalqiga texnik ko'p, texnik adil naf yetkazib, dunyodagi har qaysi davlatlar o'rtaq taraqqiy qiladigan yer shari makonimizni barpo qilishimiz kerak. Biz xirisqi to'lgan, umidgimi to'lgan davrda turibotimiz. To'xtamay ilgirlaydiganlar bo'lsak, kelajak umidga to'ladi. O'rtaq kelgusimiz uchun biz qo'l tutishib ilgirlab, insoniyatning yuqori sifatlik taraqqiyotining yangi safarini boshlashimiz kerak. Birinchi, ekologiya madaniyligi qurilishini yetakchi qilib, odam bilan tabiatning munosabatini moslashtirish kerak. Biz sanoat madaniyligi paydo qilgan ziddiyatni yaxshi hal qilib, insoniyatning faoliyatini ekologiyalik muhit bardoshlik beradigan doirada cheklab, tog', daryo, o'rmon, yetiz, ko'l, o'tloq, qumliqni bir gavda qilib qo'g'dishimiz va sistemaliq tuzishimiz kerak. Ikkinchi, yeshil taraqqiyot tipiga o'zgartishni turtki qilib, dunyoviy imkoniyatlik sijil taraqqiyotga kuch qo'shish kerak. Biz yeshil tuvan karbonlik aylanma iqtisod sistemasi barpo qilib, ekologiya afzalligini taraqqiyot afzalligiga aylantirib, suzuk suv yeshil tog'dan g'oyat zo'r unum hosil qilishimiz kerak. Biz yeshil xalqaro hamkorlikni kuchaytirib, yeshil taraqqiyot natijalaridan o'rtaq bahrlanishimiz kerak. Uchinchi, xalqning baxt saodatini markaz qilib, ijtimoiy adillik va haqqoniylikni ilgari surish kerak. Biz avomning go'zal turmush istagini qalbimizga bukib, muhitni qo'g'dash, iqtisodni rivojlantirish, ish o'rni yaratish, nomratlikni tugutish qatorliq ko'p tarafdan o'rtaq foyda olib, har qaysi davlat xalqining erish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini oshirishimiz kerak. To'rtinchi, xalqaro qonunni asos qilib,
adil, muvaffaq xalqaro idora qilish sistemasini qo'llash kerak. Biz haqiqiy ko'p tarafchilikni amaliyotda ko'rsatib, xalqaro qoidaga unumli amal qilishimiz va uni yo'lga qo'yishimiz. O'zimizga yoqqanlarni qabul qilib, yoqmaganlarni qabul qilmaydigan ishni qilmasligimiz kerak. Muhit qo'g'dash yangi nishonini turg'izishda yuksak iroda bilan amaliyotchilikning tangpunligiga tang e'tibor berib, dunyoviy muhitni idora qilish sistemasini texmi adil muvofiq qilishimiz kerak. Jongo ekologiya madanligi qurilishida ko'rinarlik unum hosil qildi. Yaqinda Yunnandagi pillarning shimolga ko'chish va qaytib kelish safari bizga Jongoning yovvoyi hayvonlarni qo'g'dash natijasini namoyon qilib berdi. Jongo ekologiya madanligi qurilishini sijil olg'a siljitib, ijodiy, maz, yashil, ochiq hem bekre buluştun ibaret yeni terakiyat ideyasını katti tavrenmeyi izcillaştırıp güzel Jongo kurudu. Bu yerde şunu cakarlaymen ki, Jongo başlamçılık bilen 1 milyar 500 milyon yuan halık pulu çıkırıp, künmin callıkla köpkılıkı fondu kurup, terakki kılavatkan devletlerinin callıklarının köpkılıkını kodaş işlerini kollaydı. Jongo taraf her kaysi taraflarının fondka meblağ çıkırışını müracaat kılıdı, hem karşı alıdı. Canlıklarının köpkılıkını koğdaşını küçeytiş için Jongo Dövlet Bağcısı asasi gevde kılıngan tabiiliki koğduladığan cay sistemisi berpa kılışını teziltip, tabi ekologiya sistemisi en mühim, tabi menzirsi en özgüce, tabi mırasları en serhil, canlıklarının köpkılıkı en mol bolgan rayullarını Dövlet Bağcısı sistemisi tedirci kırgızıdı. Jongo Üçderya mənbəsi, Çong Müşkiyik, Şərqi Şimal Yolvisi Yilpizi, Xaynan Sıq Bəlbaq Yamğurluq Ormini, Uyişən Teği Qatarlıq Tunç Türkümdiki dövlət bağçılarını rəsmi təsdiq qıldı. Qodaş gölümü 230 min kvadrat kilometr qeytidu. Quruqluq rayonunda dövlət noxtulu qoğdaydıqan 30%-ki yıqın yavayı hayvanat, ösümlük türünü öz çıqalıdı. Şunun bilən bir vaqtta, öz cayda qoğdaş bilen köçürüp qoğdaşını öz ara birleştirişini bir tutaş planlaş prinsipi boyunca Beijing, Guangzhou Qatarlıq şehirlerde devlet ösümlük bağçısı sistemisi kuruluşunu başladık. Karbonni çok kıymetli yetküzüş, karbonni nitrallaştırış nişanını işe aşırış kütürütkü buluş için Jongo noktuluk sahile ve kesplerde karbonni çok kıymetli yetküzüşünü yolu koyuş layihesi ve bir qatar terek buluş, kapalletlendiriş tedbirlerini arka-arkadan ilan kılıp, karbonni çok kıymetli yetküzüş, karbonni nitrallaştırışka dair bir koşulgan en siyaset sistemisini berpa kılıdı. Jongo kesb kurulması ve energiya kurulmasını tanşeşini sicil algı sildetip, asli energiyeni zor küş bilen ravajlandırıp, kumluk, çöllük, kakas rayullarda çoğun tütki şamal elektri, yoruqluq volt elektri bazı türlerini planlap kuruşun tezildi. Generator sığımçalıqı təxminən 100 milyon kilovatlıq tuncu kararlıq tür kuruluşu da yakında tertiplik iş başlandı. İnsaniyet təbiyyətini naümit koymasa, təbiyyət mu insaniyetini hərgiz naümit koymaydı. Ekologiya mədənliki, insaniyet mədənliki tərəqiyatının tarixi yüzün işi. Əmməylən kol tutuşub, ekologiya mədənliki ideyası da çın turup, evlatlağın məsul buluş yüksəklikdə turup, yerşari hayatlıq ortaq gəvdisini birlikdə bərpa qılıb, pakiz, güzel dünyanı birlikdə quraylı. Hörmətli radio anlıqıcılar, biz bugünkü ünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021-ci ilin 9-cu ayının 17-ci günü Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı'nı əza dövlətlər başlıqları kenişinin 21-ci qetimliq yığında qılğan Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı insaniyyətinin ortaq tərəqiyyatı büyük əndisi içi də öz tərəqiyyatını alğı səlcətiş gərək namlıq sözünün bir qismini və başucu Xi Jinping'nin 2021-ci ilin 10-cu ayının 12-ci günü callıqlarının köp qılıqı əhtinamisi 15-ci qetimliq əhtinamə tüzüşkici tərəflər rəhbərləri yığında qılğan yerşari makanımızını qoğdab, insaniyetinin imkaniyetlik sicil tərəqiyyatının ilgiri sürəyli namlıq asasi məqsəd sözünün asaslı qismini anlattıq.
Bugünkü programımız müşerde ayaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Dönüklüla, stansımızın başka programları da bolsun.

Dostanın yadı boğundak biz tünügünk radio jorlu programımızda Parhat Kazım'nın küldanlamlıq hikayesinin aldın kısımdan latkandıq. O, bir mezgirlik arlayış içeriyanda Ağlalani tolımı yaxşı görüp qağın idi. Onun aydak çırayı, tatlıq avazı, mulayim mihribalıqı onu her vaqt özüge cəlib qıttıratdı. O, hatta Ağlala bilen turmuş kuruşunum oyliş boğan idi. Dəl şöpəydə ən yakın dostları boğan Ablız bilen Geni onu bu işten tosup koydu. Ondaq da ola nem üçün bunda qıldıqandı? Ağlala rastılı ola itkandak yaman kızmıdı? Bula qızıqsanla, deyqtanla davamlıq bugünkü radio jorlu programımızga orınlaşdırılğan Pərhat Kazım'nın Küldan namlıq hikayesinin davamıdı bulsun.

Şunundan başlap ahlala bilen kündü ün didarda netçi uçur yollaşıp, hepten netçi gittim bile tamak yap, bahçıda ayınıp optala çıkışıp kaldım. Onun inçke çıraylık parmağıga altın üzük sap koysamla o minin bulattı. Şundak bəxt peyzin sörp yürgen küllede 11 yıllık savaq dişim, ağındırım, ablas bilen geni yeydiğen işidiğen nükötürüp ekepti. Üçümüz taza könüllük oldurduk. Bir çağda ablas eğizini man kartıp ümmelleydu, gəp kınmaydı. Ne oldu sana? Bir akibin bağı uçumamdı, dedim. Demisek bulmadı adış. Düşmeyen küldürüp etdar, dost yığıldıp diyen gəp ba. Sana netçi vaqtın deydep diyemegen. Geni demisek bulmadı edip turbağışka işkimiz geldik. Sen arlaşı vatkan ağı kızının kandıqlığını bilemsen. Neyme? Benim ahlal emdemsen? O, men üçüllü yaralgan. Men üçüllü üngen bir tal ahlalı. Tekstilerde onun toy təklifi koyuşunu mesele salay edip durgandım. Aldırap getme. Neyme? Neyme deyin bu? Ablas bilen geni bana nasihat kılıp, ahlaladın irak duruşumdi. Onun kimlendir üyünü buzgallıqını sözüldü. Beşimğa biri bir çelik soğuk su kuyğandak əndikip gettim. Neyme deydi bula? İçtarlı kılıp köremey vatamdı o neyme? Cinnin qastı şapdolda da pika etmiğin. Bu işkisin biri onu indeki keltireyle depti de. Dostlarım kettik. Telefonumu elip ikimiz çüken süratlayı toymayı qaradım. Onun külüp durduğun uxuma közleri meni aldımaydı. O közlerge bir ömür qarab dursam deyimin. Dərhal sınlıq

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal Programısı bugün yen okşaşla yeniçi mezmunları bilan huzurunlar yitip geldi. Programımızın avalı kıdehli yaktırıp anlaydıqalıqınlarla işinimiz. Mən riyasetçi dostunla Şirin Gül Toxtim. Bugünkü programımızda yeni qandaq tetimliq mezmunla oranlaştırılgandı. Bula kızıqsanla, dek tanla daumlıq bizde bolsın.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnalı programısı bugün yan okşaşla yeniçi mezmunları bilen huzurunlar gidip geldi. Programımızın aval kadehli yaktırıp anlaydıqalıqınlağa işinimiz. Mən riyasetçi dostunla Şirin Gül Toxtim. Bugünkü programımızda yanı qandaq tetimliq mezmunlar oranlaştırılgandı. Bula qızıqsanla, deyik tanla, daumlıq bizde bolsın.

Bir gün ötüp, onun yatığı etrafı bardığan bir işim çıkıp kaldı. İşini tüyesem, idareye bağımsam mı bulattı? Maşinamını yakın etrafı toxtutup, onun yatığını aldığı geldim. Yataktan onun biri bilen telefon işi atkalıqını anladım. Kolumdaki soğatını belikim bilen meydemge terep durdum da, işik çekeş telefon kıldım. Telefon ilinmedi. Önümünü kötürüp çakırdım. Yatak işinden onun, hem ana, diyen nazik avazı alınıp, heldenkin işini açtı. O, gözlerini oğulap, soğuklu karşı aldı. Kece ismini koş işlep, bugün aramağın, tazı uxlaptı men, öyrəsiz de. Demisimu, öy sorun kaldıqları bilen toşup, eğilgıl uxşap qağın de. Safağı kilip ulturdum. Onun gəp sözleri burunqıdak kolaşmaydı. Futkollarımı kalan paylaşıp qağandak, bir de onunğa, bir de bununğa urvaladı. Tamakığı ot tutaştırıp, eliq küldanı aldı. Küldanda ölüşkün men çekken inçki modan bilen, yani işkital tom modanın kaldıqı tırattı. Çüçüp kettim. Sezgür ahlala darhal tüşenci bədi. Tok uçak bozluq elbedi, nevrakam kilip yasap bəgən. O bugün gece yeni ismini koşup işleydi qalıqını etdi. Bir dəsti gülünü çay üstlüge koyup koydum. O işkiri öy kirip getdi. Tamakamını küçep işkini şorap bulup, küldanğı besip, otunu ötürüp ornu koydum. Abnes bilen Ghani'nin şeker yaltılgan sözleri yeni kulaq döndü yanraşka başıldı. Şunun bilen onunğa telefonu kımıdım. Öndidardın uçurumu yollamadım. Bırak onun öndidardın yollagan uçurları, tavsiye olanları on netçe yetti. Neç gün ötüp, yeni şundaq çağda onunğa xəbər kımaylı yatıqığı badım. Öy işçiden bir ərinin külkisi anladı. Yürküm sıkıldı. Közlerim karangolaştı. İşini gom gom kılıp urğaş öllük toludum. Bir hazadinkin önsül öşken halde işini açtı. Öy işçide burun kudak yeslerimle oyğıtıdığan purak yok. Eksce yelili çeçilgan başını ağırtıp köngülünü iyileştirdiğin ettir hidiblen kansık muhurk purakı bir ağan idi. Onun kapığı türü gidi. Telefon kılvesiniz bu mantı. Bir vaxt kap kaldı mı neyme? Yağ, televizor görüp oltırgandım. Kecilik ismi de işleyen emes mi? Baraydın tamak buyurdu. O çay demleş üçün işkirik karapmaldı. Özüm safada, kulukum işkirde idi. O derhal yenip çıxdı. Tamak çekeş küldanını aldım. Küldanda inçki modandın üç dal. Tomudun iki dalının kaldı kutratdı. Olanın otturısı da ot toluq öşmeyen, yerim çekilgen barmaq tomluqıdaki muhurkının bir burcigidin aciz tiz çıxıp durattı. Öynün havası demimle sıxdı. Yaq, yürükümle sıxdı. İşkirden taraqıda kığan avaz çıxdı. O dərhal lappıda mağa qarıdı və öydü çaşqan payda alıp qaldı, dedi. Çişlerinin bu iş xeçerli tüpkülgenice, onun bu külkisi tolumu sünni belindi. Elikin muhurkunun ısı küçeydi. Onunğa qardım. Pax bayğan çaşları boranda qalğan paxtek çangızdek, jot yığıp durğan közleri suyu sesiğan saman külçikidek. Bir çağlada glas körüngen ləvdiri qan yalıgan qancoqnın kalpıgıdek körünmekteydi. Tamakini küçep çekip küldanğa qaradım. Meni zağlı qığandek, rəzgi küldandaki muhurkunun ısı xuddi biri şorğandek ulğiyatdi. Onunğa tikilip qardım. O Zərxəndik yığıp durğan xonik közlərini közümge paqıdak tikip duraddı. Xoş deyinimce, tamak kaldoğunu küldanğı taşlaşkın rayın bağmay, özümde talağı attım.

0: Bu yıl qar bəqqilin yaqqaşqa, tamar bilən aqarğı oxşaş, nurğun yavay ayvalla tağlada çöp kütümşqına tək güzənmək aşq elib, çarvıcılanın qorulurgı kırvağan idi. Şuna azad markalıq avtomobil çarvıcılanın öylərinin aldığı berib, hükümet təminləgən yem xəşəklərini tarqıtıb atatdı. Haqsız tarqıtıb berilib atqan bu yem xəşəklər çarvıcılığa hükümetnin qamxorluğunu, yavay ayvallarını qoğdaşqa yüksək dərəcədə əhmiyyət berib atqanlığını, vətən çoğ ailəsinin illiqliğini çoğ qor his qıldırıb atatdı. Qayşı mumay şu günü düşməzgilədə dalandakı tamar bilən aqarğı süt berib atatdı. Bayan taladın hoşal aldı kırıp geldi. Hoş haber ana, dedi o hayacını basanmay. Buğa marallarını zəhmiləndirgen, öldürgen ətkəsçilər kolu çıktı. Obdan bobdu kızım, dedi qayşı mamay tamar bilen akarının beşeni mekri bilen sılap dur. Buğa maral degen tağ erkisi emez mu? Olağı xeyim qatar yetküzgelle cacısın yeydi omuşundak. Tamar bilen akar, qayşı mamayının sözünü çüşengendek onunu müldürləp qarap, beşini lanıştıp koydu. Şu günü keşte ulanın uygu meyve çive kent gezeklerini kötürgen Lijun bilen canız kırıp geldi. Kayşı ana, sakayıp kaldınız mı? Dedi Lijun momayının yenigi kelip oturup. Ağırıp kağınızı bilmep de oq, rencimen ana. Siladın nemişki renci ettim cinin balam. Elim o pat pat gelip, ehvalımını sorap turvat silağı. Rahmet balam. Polat akam, biz ne? Qayşı mamam ağırıp kaptı, berip əhval sorap kelinla dəb əvətdi ana, dedi canız. Polat akam putı zəxmilinib qağaşqa öz kelənmədi. Polatının putı zəxmiləngəlikini anlap, qayşı mamay bilən bayan köçüb getdi. Putı zəxmilinib qaldı edəm sən, dedi bayan qoqqınıdın közləri çəkçiyib. Nemişqa, Polatının putıqı nem boldi? Bir putıqı oq digib, doktorxan yetib qaldı, dedi canız. Ənsirmanla, Lekin hazır əhvali yaxşı. Tünü gün bilgən bolsaq, o bağırı yumşaq balamının yenigi kirib, əhvalını sorab qoymaz mıdıq? Qaysı qarı niyət, yürükini qaptaq qılıb zəxmiləndürgən de o xalqının qimini yapışırgən o balamğa. Saqçılarımız o əvləqnin cacısını rasa bərdi ana, dedi Lijun. Xop, bopdu, dedi qayşı mamay. Kim xaqı orq olsa, onun özü çüşüdü. Bayan yəngə, dedi cihaz. Siz Cucini tunuysuz o deymen. Tunuymen fukam. Silanın heylgi kuşçakçak sabdışınlağı o Cucini degen. Mongol yigit ko. Men onu ulanın uydu birkan çıkettim köygen. O bu qetimki ilişta kurban bol deyenge. Nim deydiğen sajinin fukam? Korkup közleri çekçip ketken bayan alıq alları bilen ağzını etu aldı. Şu yigit ne kurban bol deydem sen? Bundaq eğir kayğını kandaq kütürgülü boladı ufkam. Onun uruqtuk kalırı bu eğir dertini kandaq mı kütüre əmdi? Altın tağdiki ulan yengenin kızı altının jığısını kömüdanla bayan yenge, dedi Lijun eğir xorsunu. Biz onun nalısıgı zadalı çediyanmay kaldıq. Ulanın bir-birini şuncu ala yaxş gördüğalıqını burun bilmeyduk. O becar kızı bəkmi işimiz ağrıdı.
1: Nemde dan ufkam?
0: Dedi bayan yığlam sıra.
1: Altın demse, vay minan çinim kızım, bu eğir cudalık ne, endi kandak mı kötüresen, bağır yumuşak çinim kızım.
0: Bayan bilen qayşı mumay bir-birini kucaklap şığlap getdi. Lijun bilen cengiz mu közlerge yaş aldı. Bayan ulan yolu silipla çanını kattı ve qayşı mumayını ısıq kiyindürüp çanığı çıkardı. At qitilgan çanı bilen altın takı qarap yolu çıkan bu işki anının közler mu, yürük mu, şu tapta toxtumay yaş dökü vatatdi. Amraq dadısıdın mu, çin dilidin söygen yaradın mu, vaqtsız ayrılgan altının miskin çirayı köz aldığı kelsila ulanı yığı tutatdi. Akşam qosqını toydurvağan at mu, bu işki anının iğir derdin yeni hildişki urungandak qelin qar qaplıgan yolda tez-tez qadam alatdi. Qayşı mumay bilen bayan şu günü akşamı altın bilen ulanı çin kucaklap, koşak getip şığlap, balı otudu bağrı ezilgen anı bilen, onun armınığı yetelmey, yürki dertkit olgan kızının eğir kayğısığı ortaklaştı. Ve çayğımı karmay, öygü kayttı. Hava buzulup, şıvırgan çıkışkı başlıgan idi. Emdili sakaygan anını, öygü sağ salamet elip kilivağan bayanının könli, ornığı çüşkendek boldı. Sırttın şivirganın uşkurtkan avaz alınıp duratdı. Çırağ nuru sus yortup durgan dalanda akar bilen birle çöp yavatkan Tamar aralap aralap beşini kötürüp Tala tarafından kelivatkan şivirganğa kulğını dın tutup kulaq salatdı. Tala tarafından toyuqsız bir närsining güldürläp örilgen avazı ve içtining ensiz qavğan avazı anlandı. Bu avazını anlığan Tamar bilen akar çöçüp beşini kötürdi. Qelin kiyim kiygen bayan işkirki öydin içtik çıkıp talağa qarap aldırap mağdı. Bayan karanğuluk kaplıgan koruğu çıkıpla boranın küşlük zərbisigi duş geldi. O yüzünü kollar bilen tosup, her bir kademini təstikli yötkep eğilinin aldığı geldi. Qattık boran eğilinin işkini örüvetken idi. Bayan eğilinin işigi etelip kürüp, dögdüyüp titirep, etinişlik mərəp durgan işki kiçik kozunu kötürüp, dalanğı elip kürdi. Boranın küçüdün dalandaki çilek, çögün, cavırla, jaran-juran kılıp domulap getdi. İşkirdeki öydün kayşı mamayının toxtumay yödülüp atkan avaz anlandı. Bayan öyge kirip qeynanısıgı doğru işçürdi ve çakmak tezlikide talağı çıxdı. Boran karanğoluk kaplıgan korudu kuturap, dəhşetlik kuşkurtup, karlanı uyaqtın buyaqı uçuratdı. Bunda qattıq soğukta eğilinin işke keçeç uçuqtursu bolmaydı. Bayan dalandın bolqa mıxlanı açıqıp, eğilinin işkini mıxlaşka başladı. İşiknin orundan kirgen şiddetlik boran, eğil işçideki uçup ləbilen kumulaq, kığlan uçurup, mallani para kendicilikki selavat attı. Eğildeki koyla uyaqtın buyaqı keçip, kalaymıqan mər etdi. Şuna bayan eğilinin işkini tezrek onşap, koylanı tincetişini oylaytdı. O işkini mıxlav etip, karanğudu bolqını bir işki ketim koluğu qattıq uru aldı. Lekin o kolunun ağırgığı çıdap, işkini ahır onşedi. Pitirap ketken koylamı tincip kaldı. Bayanın ardıqı çıkkandak boldı. Bayan, qeynanısın ensirap ağırvatkan kolunu çın tutkunuca öykü karapma

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.
1: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur. Uzak

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine, vaktim çıksıla əst saflıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəplik, əst tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Мен иммунитет системеси. Ухлымай таңат кузу сәбәплек, якындан буян лимфа хуҗайрыларым ва кеселлеккә каршы торгычы хуҗайрыларым бәхле аҗизлап кетти. Бактериялар бәдән әзаларымга халыганча бузгынчылык кылып атыды.
2: Мен бөрәк. Ухлымай таң аткызу үти сәбәплек, зәр тазалаш хезмәтем катты калайм калышып кетти. Zərlik madılar yığılıp qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
1: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay taŋ atquzuş səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələdəb qaldım.

0: uzun mezgil uxlamay tong atqizish qaralsiz bombaga o'xshaydi. Beden a'zolari normadan ortiq xizmat qilganligidan ogohlantirish berdi. Tinchidingizmi? Men bir tomchi suv.
1: Menmi bir tomchi suv?
0: Men sütsizlik yerixdan keldim.
1: Men pokiz suv ombiridan keldim.
0: Güllikte güllerini soğurman.
1: Cümekni çim etmepti. Men evrez yoluğa ikip gittim.
0: Men çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
1: Baskını su deryağı kuyup berildi. Men sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
2: Su baylıkını kadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornanı tapsın.

Alayda Abdümbül tiniş meşgulat altıda hadisi yüzberse, katnaş mecburi suğurtisi tölem dairesi kremdu. Ürümçerdin din efendi mundaq dep mesleğe sordu. Bultur 8. ayının 7. günü men kuruluş orunda beton kuyvatkanda, lifamlik heydigen pompa Abdümbül'nün yelkisi tok sımığı tigip gitip, meni tok soğup yarlandırdı. Pompa Abdümbül'i motorlu katnaş vasıtları katnaş hadisi cevapkarlık mecburi suğurtisi suğurtlanğan bulup, men suğurtı şirketinin tölem berişini talep kıldım. Lekin suğurtı şirketi tok soğup etiş katnaş hadisi emez. Katnaş mecburi suğurtisi tölem dairesi kırmaydı o dep karap, tölem berişini rat kıldı. Sonra baksam, alayda Abdümbül tiniş meşgulat altıda hadisi yüzberse, katnaş mecburi suğurtisi tölem dairesi kremdu. Bunun kartta mundaq mesleğet berildi. Gerçi bu hadise Pompa Abdümbül'i kuruluş orunda tiniş meşgulat kılış ceryanında yüzbergen bolsa mı? Lekin Pompa Abdümbül'i alayda Abdümbül buluş sütü bilen adetki Abdümbül'a nispeten alayda haslık iyi. Yani onun asaslık şiltiliş orni katnaş transport demez. Belki kuruluş meşgulatdi. O asaslık şiltildiğin meydan kuruluş orni. Yürüdüğün yol emez. Katnaş mecburi suğurtisini tesis kılıştaki maksat alayda bulmağın cemiyetteki amının menfaatini kodaş bulup, eğer alayda Abdümbül'ün suğurtu dairesi ammivi yolda çekilinip kalsa, suğurtunun asasi məksidigi xilap buludu. Suğurtlatkıcı ve ziyanlanıcının kanunluk hukuk menfaatini kodaş kıpaydısız. Motorlu katnaş vasıtları katnaş hadisi cevapkarlık mecburi suğurtusuğa alakadar belgilinlerge asasen, suğurtlanıcı suğurt

Katlangan motorlu katnaş vasıtasını işletiş cereyanında katnaş hadisi yüz berip, ziyanlanğıcını cismani talapet ya ki mal mülük ziyanı uçurasa, kanun boyunca sugurtlanğıcı üstü gelişik tegişlik ziyanını töleş cevapkarlıkını, sugurt içi katnaş mecburi sugurtisi toktamedeki bütün boyunca erkitimlik hadisi de çeklik somu boyunca töleydi. Katnaş mecburi sugurtisi mecburi sugurtığı teve bulup, onun toxtamdaki konkret maddeleri muhim mezmunu hesaplanıdı. Yukarıki maddelerde işiltişinin işki has mezmunu hem kengaytilgen mezmunu aniq tushundirilmagan. Toxtamning mezmun ma'nosiga asosan haydash, mashg'ulot qatorliq Abdullaning ko'p xil yurish holatini o'z ichiga olsa bo'ladi deb tushunishga bo'ladi. Shunga pompa Abdullani tinch holatda qurilish mashg'uloti qilayotganda yuz bergan javobgarlik hodisasi katnaş mecburi sugurtasının tölen bir iş dairesi kırıldı.

Sevimli radyo alıcılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radyo Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıgan qəliplərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Hen ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Qadirlik dostlar, şu tapdı programımızın davamlaştırıbatımız. İntayın yıkımlıq küylerimizgi kulaq saldınla. Tövən islərinin huzurunlağı bir hikayesi sunmaq çimən. O bir muhabbet hikayesi. Ayal ihtiyasızlıqtın kolunu kesip apdı. Eri bunu körüp bəkmi ciddilişip getipdi. Həm intayın tezlikte plastır ağılı beripdi. Lekin o her kan çıkıpma mulazımğa nemi lazım işkerlikini düşündürenmepdi. Çünkü o bir kaçken. O bek ciddilişip getipdi. Dəl şu vaqtta o bir kiçik kalem turaşını kolu gelip kolunu kesipdi. Mulazım dərhal plastırını onuğa beripdi. O yol boyu uşkandak yugürüp öygü beripdi. Bana bu muhabbet. Bu hikaye bizge intayın bir xil addiylik duygusu belgende kıgan bilen. Lekin bunun içige naid çonkır bir muhabbet sındırılgen. Belkin bunun da mı artık muhabbet bulmamız gerek? Biz her bir anlıkçılarımızga, her bir dostlarımızga manım uşundak güzel muhabbet hikayesinin hemra buluşunu ümit kılımız. Kine ondak bolsa sevimli dostlar muhabbetlik nakşılarımızga merhamet kıgaysınlar.

Meyli tentarbiyenin şekillerden paydınlıp beden çınıktırın veya ki başka faaliyetler bilen meşgul bulun. Muhafık beden çınıktırış tenli sağlam kıpkanma yene roy besinini yenikli tutu. Bizim zihnimizin uç kılıdı, roy halitimizin kötürengi kılıdı. Onundan başka yine munduşuş, sırdışıştın erişilgan kuşallık. Adem öz yaktırılgan kişiler bilen halıgan temirde paranlaşıp derdini dökübasa şüpüşkını çıkırıp lıkanmay tamponlukunu saklaşığı yerden beridi. Yani psikik tamponluk. Bununla bilen roy keyfiyatı yukarı götürüldü, kuşal bulalaydı. Endi yeni bir kuşallık var. Başkalarına yardım veriştin geledigan kuşallık. Etrafıdakilerge kolun kiliş, yakışılık kiliş, yardım veriş bu bir esil pezilet. Özünün kıgan yakışılıklarını unutup başkalar bilen yakışılıklarını es tutuş bu adamlı bir kuşallıkka rahat keyfiyet çöndürdü. Yeni biri epu kiliş. Endi her bir adamın özgü yarışa huypeyli oludu. Mijaz karakteri buldu. Başkalarını rencitip koyduğun, başkalarının dılığı azar berip koyduğun ehvalla kişilik durmuşta her vakit uçurap durdu. Şu an muşundak çağlarda başkalarına ken korsak boğanda, karşı tarafının nuksallarını epu kığanda bunun için bir hıl kuşallık tapkili. Kişilik münasebetten erkin azadilikke kuşallıkka erişkili buluşu mümkün. Yeni bir kuşallık var. Ügün içten kildiğen kuşallık. Bilim ilgileşinin huzuru başkışı buludu. Bir adam özü yakış gördüğen saade tırsa, izdense, devamlı ügense, bu zeri kişini besikli kanmay, yani özünün kişilik kadir kıymetini yartalaydı. Hem de bu ceryanda sağlam kuşallık erişeleydi. Demek, aile, hareket kılış, munduşuş, sırdışuş, başkalarına yardım veriş, epu kılış, şundaklı ügün iş katarlıklarının hemisi bizge kuşallık epke güç. Biz bayıksak turmuşumuzdaki her bir ceryan, her bir kademden hemisi de kuşallık var. Gep bizden onu bayıkı alışımızda. Şunlaşka bayık aşkı mayır bulaylı, közümüzü yuğa içip, etrafımızdaki kuşallıkların huzurluğun aylı. Eğer etrafımızda kuşallınış tigişlik iş bulmuşsa, biz tepekkürümüzü özgertip, özümüzü kuşal buluşkın mecburla bakayım. Bu mu psikoloji yeriki bir yeni ekim? Özünü özü kuşal kılı seni diye diyen gep var. Bana bu, biz kuşal buluşkı tigişlik noktalar. Ondan olsa güzel nakşilerimiz silahının kuşallıkları için.

0: بولوش سو بىلەن قۇمنىڭ مۇناسىۋىتى ماسلاشماسلىق خۇاڭخې دەرياسىدىكى ئەڭ گەۋدىلىك زىددىيەت. شۇڭا خۇاڭخې دەرياسىنى كەڭ كۆلەمدە قوغداش، كەڭ كۆلەمدە تۈزەشتە ئالدى بىلەن ماس تەدبىر قوللىنىش ئارقىلىق سۇ بىلەن قۇمنىڭ تەڭپۇڭلۇقىنى قايتىدىن بەرپا قىلىشقا توغرا كېلىدۇ. شەنشىنىڭ تۇڭگۈەن خۇاڭخې دەرياسىنىڭ سېرىق توپىلىق ئېگىزلىكتىن ئېقىپ چىقىشىدىكى ئەڭ ئاخىرقى ئۆتكەل. يېقىنقى كۈنلەردە تۇڭگۈەن سۇ رايى پونكىتىدىكى يېڭى ئەۋلاد فوتو ئېلېكتىرىك قۇم ئۆلچەش ئەسۋابى قۇم لاتقا سانلىق مەلۇماتىنى توردا يىغىپ، يېقىنقى 10 يىلدىن بۇيانقى سانلىق مەلۇماتلارغا سېلىشتۇرۇپ، بۇ يەردىن ئېقىپ ئۆتكەن خۇاڭخې دەرياسىنىڭ ھەر كۇب مېتىر سۈيىدىكى قۇم لاتقا مىقدارىنىڭ 25.9 كىلوگرامدىن 5.11 كىلوگرامغا ئازايغانلىقىنى بايقىدى. ئۇنداقتا خۇاڭخې دەرياسىدىكى قۇم لاتقا قانداق ئازايتىلىدۇ؟ سېرىق توپىلىق ئېگىزلىك خۇاڭخې دەرياسىدىكى قۇم لاتقىنىڭ ئاساسلىق كېلىش مەنبەسى. بۈگۈنكى كۈندە بۇ يەردە سىجىل ئىلگىرى سۈرۈلۈۋاتقان ئۈچ شىمال ئىھات ئورمىنى قۇرۇلۇشى جىلغا ئارىسىدا يېشىل توسۇق پەيدا قىلدى. قۇرۇلۇپ بولغان 60200 لايتىندۇرۇش توسمىسى 10,700,000,000 توننا قۇم لاتقىنى توسۇپ، ھەر يىلى خۇاڭخې دەرياسىغا كىرىدىغان قۇم لاتقا ئومۇمىي مىقدارىنى ئازايتتى. دەريا يولىغا كىرىپ بولغان قۇم لاتقا بولسا چوڭ دۆلەتنىڭ مۇھىم قورالى بولغان شاۋلاڭدى، سەنمىنشا قاتارلىق سۇ ئامبارلىرى توپىغا تايىنىپ، سۈنئىي كەلكۈن پەللىسى ھاسىل قىلىش ئارقىلىق سۇ ئېقىمىنىڭ كۈچىدىن پايدىلىنىپ دېڭىزغا ئاققۇزۇلدى. يېقىندا خۇاڭخې دەرياسىنىڭ يۇقىرى ئوتتۇرا ئېقىنىدىكى نۇقتىلىق سۇ ئامبارلىرىدا بىرلىشىپ قۇم چىقىرىش، تەڭشەش ئېلىپ بېرىلىۋاتىدۇ. كۆپ ئامبار ماسلىشىپ كۈچ چىقىرىپ، پۈتۈن ۋادىدىكى سۇ بىلەن قۇمنىڭ مۇناسىۋىتىنى داۋاملىق تەڭشەۋاتىدۇ. ھەمكارلىشىپ تۈزەشتە ھەم بىرتۇتاش پىلانلاپ، ھەم تۈرتكە بولۇش، ھەم شارائىتقا قاراپ ئىش كۆرۈش كېرەك. خۇاڭخې دەرياسىنىڭ يۇقىرى ئوتتۇرا تۆۋەن ئېقىنىنىڭ ئېكولوگىيىلىك شارائىتى ئوخشىمايدۇ. شۇڭا قوغداش، تۈزەش ئۇسۇلىغا تەڭ ئەھمىيەت بېرىشكە توغرا كېلىدۇ. خۇاڭخې دەرياسىنىڭ مەنبەسىدە چىڭخەينىڭ گولۇدىكى 3142 چارۋىچى قامچىنى تاشلاپ، گۇانامى بىلەن ئىش ئورنىغا چىقىپ، يايلاقتىن پايدىلانغۇچىدىن ئېكولوگىيە مۇھاپىزەتچىسىگە ئايلىنىپ، جۇڭخۇا سۇ مۇنارىنى قوغدىدى. ئوتتۇرا ئېقىندا شەنشى ئۆلكىسى سۈيدا ناھىيەسىدىكى شىنداڭگۇ تارماق ئېقىنىدا يېشىل گۇانامە ھېساباتى سىناق قىلىنىپ، قۇمنى ئازايتىش، يېشىللىقنى كۆپەيتىش قاتارلىق تۈزەش ئۈنۈمىنى ئۆلچىگىلى بولىدىغان سانلىق مەلۇماتقا ئايلاندۇرۇلۇپ، كېيىنكى ئېكولوگىيە تولۇقلىمىسى، سودا، مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈش ۋە باھالاش ئاساسقا ئىگە قىلىندى. تۆۋەن ئېقىندا خېنەن، شەندۇڭ ئۆلكىلىرى توغرا يۆنىلىشلىك ئېكولوگىيە تولۇقلىمىسى مېخانىزمى ئورنىتىشتا يېڭىلىق ياراتتى. ئىككى ئۆلكە خۇاڭخې دەرياسىنىڭ ئۆلكە ھالقىغان كەسمە يۈزىدىكى سۇ سۈپىتى، سۇ مىقدارى قاتارلىق باھالاش كۆرسەتكۈچلىرىنى بېكىتتى ھەم قەرەللىك ئۆلچەپ تەكشۈردى. يۇقىرى ئېقىن ياخشى قوغدالسا، تۆۋەن ئېقىن كېلىشىم بويىچە يۇقىرى ئېقىنغا تۆلەم بېرىدۇ. ئەگەر يۇقىرى ئېقىندىن كەلگەن سۇ ئۆلچەمگە يەتمىسە، يۇقىرى ئېقىنمۇ تۆۋەن ئېقىنغا تۆلەم بېرىدۇ. مۇشۇ ئاساستا خېنەن يەنە سەنشى، شەنشى بىلەن يۇقىرىقىغا ئوخشاش تۆلەم كېلىشىمى ئىمزالىدى. 15-5 يىلنىڭ باشلىنىش يىلىدا پەن تېخنىكا خۇاڭخې دەرياسىنى ھەمكارلىشىپ تۈزەشنى ئاقىللاشقان يېڭى باسقۇچقا كۆتۈردى. سۇچىلىق مىنىستىرلىقى خۇاڭخې دەرياسى سۇچىلىق كومىتېتىدا خۇاڭخې دەرياسى ئۆزىنىڭ رەقەملىك سالايىتى بولغان رەقەملىك قوشكېزەك خۇاڭخې سۇپىسىغا ئىگە بولدى. ھەر بىر مۇھىم ئورۇنلاشتۇرۇش لايىھەسى يولغا قويۇلۇشتىن بۇرۇن ئالدى بىلەن رەقەملىك بوشلۇقتا تەقلىدىي ئەقلىي خۇلاسە چىقىرىلىپ، پۈتۈن ۋادىنى ماس تۈزەش پۇختا ئىلمىي تېرەككە ئىگە قىلىنىدۇ. بۇ بىر يۈرۈش ئاسمان، يەر، سۇ قۇرۇلۇشىنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ سېزىش ۋە ماتېماتىكىلىق مودېل سىستېمىسىغا تايىنىش ئارقىلىق ئەسلى خۇاڭخې دەرياسى modelidiki Huanghe daryasi ve rakamlik koşgizek Huanghe daryasi birlikte hem turtki kılınıp, Huanghe daryasini tüzeşnin en-enivi tecrübelerge hüküm kılıştın, taklidi oldun maniver kılış, ilmi tedbir belgeleştin ibaret yeni baskuşka kadem koyuşi ilgere sürüldü. Uzungu sozulgan Huanghe daryasi şerq karap dolkullap akmakta. Milyonluğun Junhua perzenti onu deryani birlikte koldap, milletini uzuklandırduğun bu çoğun deryani mengü tınıç ekiş, tohtumay ekiş imkaniyetigi iyi kılıp, Junhua milletinin ulu güllünüşü üçün puhtı ekologiye asas saldı.
1: Stansımız haberi. Madaniyat ve Sayahat Ministerliği yakında Madaniyat Kesbi Terakiyatının 15. 5 yıllık planını ilan kıldı. Planda 15. 5 yıl mezgilidiki Madaniyat Kesbi Terakiyatının umumi talibi, muhim vazifesi ve kapalat tedbirleri aydınlaştırılıp, Madaniyat ve Sayahat Sistemisinin Madaniyat Kesbi Terakiyatı hizmeti sistemilik orullaştırılıp, Madaniyat Kesbi Terakiyatının yeni planı süratle berildi. Planda munula oturgu koyuldu. 2030 yılı barganda medeniyet kesbinin kölümü, umumi emeli küçü ve universal önümü tırışıp aşırılıp, medeniyet kesbi sistemisi teximi mükemmelleştirilip, kesbde yenilik yaratış iktidari körünerli küçeytilip, ala süpetlik məhsulatla bilen təmilləş teximi biyitilip, medeniyet bazarı teximi güllendirilip, medeniyet istimali teximi callandırılıp, kesbinin xalqara rekabet küçü muqim östürülüp, Mədəniyyət kəsbinin törüklük oruni teximi müstəhkəmlənib, iqtisadi ictimai tərəqiyyat və adəmnin ətraplıq yetilişini ilgiri sürüşdiki roli teximi gəvdiləndirilidu. Congu Oyun Quyuş Kəsbi Cəmiyyətinin muavın başlıqı, qoşumca baş katibi Pən Yən Munulanı bildirdi. Kəsbdə həm türtkü bolışını davamlıq ilgiri sürüb, istimalının türtkülük önümünü davamlıq aşırımız. Əla süpətlik məzmun IP, köp mənbəli kəsb halıdı və kəsb halqıqan yuğurma əvzəlik tayınıb, oyun quyuş istimal yoşurun küçünü yanımı urğutub, kəsbini yuqır süpətlik, birikmi tipdiki ozaq önümlük tərəqi qıldırışını davamlıq muqim ilgiri sürümüz. Planda 7 cəhətiki vəzibə uğurlaşdırıldı, bula tövəndikcə. Kəsb təminat önümünü östürüb, mədəniyyət kəsbinin teximi köp yeni eşiş noxtısını yetildiriş və şəkilləndiriş. Pantexnikada yenilik yaratışqa quvvət ata qilishni kuchaytirib, madaniyat bilan pantexnikani cho'ng'ir yug'urishning unumlik yo'li ustida izlanish. Iste'molning subti va darajasini o'stirishni ilgari surib, madaniyat iste'molining yoshirin kuchini qezish. Tijorat subyektining hayotiy kuchini urg'utib, madaniyat pul muomila mulozamat saviyasini o'stirish. Kasblarning yug'urilishini o'zaro ilgari surishni cho'ng'irlashtirib, madaniyat kasbi bilan sayohat qatorliq aloqador kasblarning yug'urma taraqqiyotini ilgari surish. Kasb taraqqiyot o'rinlashtirmasini sarxillashtirib, rayon, shahar, yeza madaniyat kasbining mos taraqqiyotini ilgari surish. Madaniyat sodasining universal amaliy kuchini oshirib, texmi ko'p yaxshi madaniyat korxonalari, madaniyat mahsulotlarining dunyoga yuzlanishini ilgari surish. Beijing 2-ci chat al tili shoyani paytaxt madaniyat va sayohat taraqqiyot tadqiqot yurtining ijroiya boshlig'i Li Xinjian mundaq deb qaradi. Texnika orqali kelgusi sayohat taraqqiyot jarayonidagi sod unumimizni o'stirgili bo'ladi. Pan texnika usuli orqali iste'molchilarga mahsulotning texmi ko'p ko'rinish usulini his qildirgili bo'ladi. Planda yana munula o'tirg'i qo'yildi. Ahliylashtirish, yeşillashtirish, yug'urish yo'nalishida chiqib turib, yangi texnika, yangi mahsulot, yangi manzirini qo'llanishga turtki bo'lib, Jonxoning munavvar an'anaviy madaniyatini ijodiy o'zlashtirish, yangilik yaratishdan taraqqiy qildirishni ilgari surib, kasb asosining oliylashish, kasb zanjirining zamonaviylashish saviyasini o'stirib, madaniyat kasbining texmi ko'p yangi eshish nuqtalarini shakllantirish kerak.
0: Stansimiz xabari. Bu yıldın bu yan, devletimizin yasımçılık kespi tipini özgertip, derecesini östürüşünü devamlık tezletip, ilgarlışış, aklilişiş, yeşilliş kademini tezletip, sanayet iktisadının süpütünü üzlüksüz östürdü. Bir neç gündün bu yan, istimal elektron kespi yeni tipteki yan telefonlarının köplep ilan kılınışını kütüvaldı. Bir akli yan telefonunu çoğup, Көп қыл ілғар ясымычылықта еңі бөзші асыл қылды. Өз алдығы тәтқи қылып ясыған сақлаш өзі ке Tunji qetim bayraqtar yan telefon uçuda soduğu şiltildi. Energiya sərpiyatı teximi tövən, yollaş teximi tez boldi. Əvrişim ekranın süpti yanımı mükemmelləşdi. Kiçikkini bir yan telefon özək, ekran nazuk qurulmidin əqli yasımıçılık kıçı bolğan 13 kəsb zənciri masqıdəmdi yenilandı. Bu yıldın bu yan, dövlütümüzdün ilğar yasımıçılık kəsbi üzlüksüz tərəqqi kılıp zoraydı. Ən yeni statistikide körstülüşçe 8-ci ayda kölənmeşken texnikilik yasımıçılık, rəqəmlik məsulat yasımıçılıkının koşulma kımeti oxşaş məzgildikidin ayrım-ayrım 16.7% və 15.7% aşkan. Yeni kuvvetnin kölemleşken sanayetnin eşiği koşkan töhpisi 60%'tin eşip, sanayet iqtisadığı türtki boludugan yadırolık küşkü aylangan. İlgar yasımçılıkının ilgarlıkı, yani işlep çıkırış kusulunun zamanı velişi de ihbadılanıdı. Şincindeki bir əqli yasımçılık bazısıga her günü 30 min yakın zakaz geliyordu. Bunun 90% has zakaz bulup, 70 min xıldın artık məsulat səplimisigi çetiludu. Hazırgı kadar döltümüzde cemi 56 min artık asasi derecelik əqli zavut kuruldu. Kölemleşken yasımıçılık karxanalarda sünni əqil texnikisini kullanışının umumluş nüspeti 30%'ın aştı. Yasımıçılık kəsbi devamlıq yüksülüp, devlet içi sanayet iqtisadının asasını puxtulaplı kalmay, yana eksportka küşlük kuvvet koştu. 8-ci ayda kölemleşken sanayette eksport tapşırılgan mal kımmeti oxşaş məzgildikidin 11.1% eşip, o da 5 ay işkhanılıq san boyuca eş altını sakladı. Bunun işi de ilgar cabduk məsulatları eksporti, taşkı sodunun eşşidiki asaslıq hərketlendirgüş küşkaylandı.
1: Stansımız xəbəri. Muhbirinin suçılıq ministerliğinden egilişçe bu yıldan buyan dövlətimiz dövlətinin su tori kuruluşunu tez ilgiri sürgən. 1-ci aydın 8-ci ayğıca, memleket boyuca suçılıq kuruluşuğa 690 milyard 300 milyon yuan məbləğ silinib, yuqarı səviyyə davamlıq saxlanğan. 1-ci aydın 8-ci ayğıca, memleket boyuca türlük suçılıq türüdün 38 mini yolu koyuldu. Dövlətinin 150 mühim suçılıq kuruluşunun biri bolğan Sıçanın Bacongdiki Çinyuku Su Ambri kuruluş meydanı da işçila 2-ci baskışlıq kuruluşunu tez sürette ilgiri sürmekte. Hazır kuruluş umumi miqdarının 86%-i tamamlandı. 1-ci aydın 8-ci ayğıca memleket boyuca 28 çoğun suçılıq kuruluşu türde yeniden iş başlanıp, bulturki bütün yıllık iş başlar sanıdan işip getdi. Sənşah su transporti yeni yolu kuruluşu aldın yolu koyulğa rayonda, Beydo yol başlar sistemisi arqılıq qozğıtıldıgan yeni energiyelik iğir tiptiki yük avtomobili kuruluş orunada mukadak ötüşüp durup, tənşah önümünü bevasta 30% östürdü. Mülçerilmişçe, Muşay'nın ahırda aldın qeziş rayonu da qeziş hizmeti pütülleri tamamlanı diken. Dövletinin su, tori, qol, kuruluşu tez ilgiri sürülüş bilen bir vaqtta, açlıq bir xatarlikige kapalatlı kılıdığan suğuruş rayonu kuruluşumu tezletildi. Ninşanın Çıntunşa suğuruş rayonunu zamanı vilaştırış kuruluşu memleket boyunca işki muyum belgeli kuruluş bulup, hazır ciddi kuruluş kılını batıdı. Tuncu Türküm'deki kuruluş türleri 10. ayının ahiri tamamlanıdı. Bu yıldın buyan suçılıqı məbləğ seliş, məbləğ yürüştürüş ıslahatı davamlıq çoğunqırlaşdı. 1. aydın 8. ayıqıca, memleket boyunca suçılıq kuruluşıqı kırgızılgən xalıq içi məbləği 13 milyar 430 milyon yuengi yetib, oxşaş məzgildikidin 80.1% aşdı.
0: Stansımız xəbəri. Cayla köp kıl şekildeki ammavi devlet müdafiye terbiyesi faaliyetlerine kanat yaydırıp, kadırla ve ammini devlet müdafiye karşını küçeytip, devlet müdafiye mecburiyetini ada kılışkı yitekledi. 9. ayının 19. günü 26. Umumi Xalık Devlet Müdafiye Terbiyesi günü. Beijing, Şanghay, Guangzhou Katarlıq caylada hava müdafiye signali sınaq tariqisi de çelindi. Şanghay yana Mahalla Kesb Bağçı rayonu Katarlıq adem toplaşkan caylada hava müdafiyesi boyunca tarqaqlaştırış maniveri ötküzdi. Гуанчжоумо шаар хава мудапия маневери өткізді. Маневерға 1300-дін артық адам қатнашты. Гуанши Жуанзу автоном районе Лючжу шаардыки харби мозида 200-дін артық адам дөлет мудапия тәрбиясы әмили дәрісіні бірлікті өтіп, Құрал жабдуқ дөлет мудапия білімдеріні түшендіріп, оқуғычыларға дөлет мудапия күшіне екін арлықтын есқылдырды. Екін күлләдім бұян Жаңсу өлкісінің Яңжоң шәрі дөлет мудапия халық қава мудапиясы білімдеріні мәктәпләге кіргізішіні қанат яйдырып, пәнні умымлаштыруш, тәқлиди есқылдыруш, махарат жәттін тәрбиелеш арқылық, яш өсмірләнің дөлет мудапия қарышы вә халық қава мудапиясы еңіні күчәйтті. Хуби өлкісінің қыфыңдыки оқытқычы оқуғычыла газармығы кіріп, әрби көрәкні есқіліп, вәтәнні сөйіш, армияны құдырат таптұрыш еңіні күчәйтті. 9-ші айның 19-ші күні кәс саат 8-де дөлет мудапиясы ұчық дәрісі баш станса мәркәз телевизиясы универсал қанылыда тұнжы қетім көрістілді. Программада ұлық ұзын сәпәр ройыны нұрландырып, күшлік дөлет мұдапиясыны бір ниетті ортақ бәрпа қылайлы баш темі қылынып, оқшаш болмаған тарихи координат, оқшаш болмаған күреш мәнзірсідіке дөлет мұдапия екайысы баян қылынды.
1: Станцымыз қабірі. Мұқберінің 9-ші айының 19-ші күні дөлетіміздің тұнжы нөвәтлік алам қатнышы тиби құрылышы иығыныдың егіліше, Джонгу бошлық пункті мұқым үрішуатқан 5 жылдың бұян, дөлетіміздің алам қатнышы сағламлық капалаты системісі омуми жәтін халқара илғар сәуеге етіп, бошлық пунктінің ұзақ мұдат тұрышқы капалатлы қылыш ұқтыдары дағымлық ашқан. Иығында мұнула тоныштырылды. Дөлтіміз иғырлықны йоқытыштың мұдапиліниш, озуғылық капалаты, тиби назарат, тиби капалат, психика капалаты, мұйт бейхатарлығыдың ибарат 5-ні біргәуді қылған алам қатнышы сағламлық капалаты системісіні бәрпа қылып, умум ежәттің халқара илғар сәуеге етті. Hayatlıq kapalıtı sistemisi cəhətdə, dövlətimiz texımı ilğar imkaniyyətli sicil hayatlıq kapalıtı sistemisini bərpa qılışqı küş çıxırıb, maddi hasili hayatlıq kapalıtıdın kontrol qılınıdığan ekologiyilik hayatlıq kapalıtıgı ötüştək texnikili qalqışını tədirici işqa aşırmaqda. Adəmlik ayğı çıxış vəzifisi işlətlədiğən Wang Yu ayğı çıxış kiyimidə yenik, kichik bexatarligi yuqori ishonchlik bo'lish nishon qilinib necha o'n turlik xalqiliq texnikada bo'z shosil qilinib iyuzdiki murakkab moitiki bo'limidan chiqish faoliyati puxta kapolatga ega qilindi bo'shliq minga ilmiy sohasida xalqarada tunji bo'lib ijod qilingan bir turkum minga uskuna ulash orqaliq ojiz g'idig'lab uchurni o'zaro almashtirish mingini moslashtirib sinash va tangshash tezgillash uskunalari bo'shliq punktiga makonlashdi Көп түркімдікі алам ұшқучылары орбитада көп қетім тәжірбі қылыш вә сынақ қылыш мәшғулаты еліп беріш арқылық, көп түрләді қалқарада тұнжы қетім бөз шасыл қылып, еңі техникіланы арқа-арқыдың дәліліп, еңі байқашланы қолғы кәлтірді. Нөвәтті алам қатнышы тиби саасыда алайды мойт қымаслышыш механизмі тәткіқатыны пұқрави давалы саасыға кеңайтыш үстіді үздінілмәкті. Тоныштырылышча, Дышың 3-ші номер намлық алам қатнышы тиби карват тәжірбісі бұйыл 8-ші айның ақыры аяқлашқан. Бұл тәжірбіде иғырлық йоқытыш мойытыны тәхлет қылыш, адам бәдінінің физиологиялық өзгерішіні тәтқиқ қылыш арқылық, бошлық пунктінің бір йыллық ұчыш жарияныдекі иғырлық йоқытышының физиологиялық тәсірді мұдапиеліниш білен, Адамлык ай шарыны тәкшүріш, төвән өзгірішчан иғырлық күчідің мұдапиеліниш техникісі мас қадамда дәлілініп, кейін техімі ұзақ мұддатлік үш вәзіпсіні ижыра қылыдыған алам ұшқучыларының сағламлықығы капалатлық қылышқа асас селінған.
0: Стансымыз қәуірі. 20-ші нөвәтлік Асия тәнәркет мұсабықсы 9-ші айның 19-ші күні Японияда башланды. Ечіліш мұрасымыда әрлі васкетбол тәнәркетісі Хумин Шен, аялла бокс тәнәркетісі Уйы, Джунго вәкілі өмікінің байрақтары болып, Джунго тәнтәрбия вәкілі өмікіні мейданғы кірішке етекледі. Бұны өвәтлік Асия тәнәркет мұсабықсыге Джунго тәнтәрбия вәкілі өмікі жәмі 815 тәнәркетші өвәткен болып, 38 чоң түр, 169 кішік түр бойынша мұсабық қылышыды. 20-nji nöwetlik Asiýa tenerket musabakasynda 43 çoŋ tur, 71 tarmak tur, 469 kiçik tur täsis kılıngan. Kelgüsi 13 günde Asiýadaky 45 döwlet we raýondan kelgen tahminen 11 000 tenerketçi musabaka meydanında iktidarını namayan kıldı.
1: Emdi kısqa memleket haberleri anlatımız. Muhbirinin Dövletlik Tömür Yol Guruhi'den ilgilişçe 1. aydın 8. aygıca memleket boyuca tömür yolda toşulgan yolucu 3 milyard 320 milyon adam qetimge yetip, okşaş mezgildikiden 3.9% eşip, tarihtiki okşaş mezgildiki yeni yukarı seviye yaratılgan. Tömür yol tarmakları sayahat kılış, menziri körüş, ekologilik sağlamlıq kütünüş, kızıl tatkikat qatarlıq bazar ihtiyacıga uyğulışış üçün 2501 sayahat poyuzunu orınlaştırıp, liniya boyudiki sayahat kəsbinin tərəqiyatıgı törtkü boldi.
0: Dövletlik alaq toru uçur işxanısı, Goyan'nın kuramığı yetmigenlerinin torunu sağlam, bexeter işiltişigi kapalatlıq kılış toğırsıdiki belgilimisini ilan kıldı. Hem de aşkarı fikir ilip, abonçılarını pertlendiriş, mezmon isaplaş usulünü başkuruş ve kuramığı yetmigenler endizisi kuruluşunu çördep, sistemilik orullaştırıp, devletimizin kuramığı yetmigenlerinin sağlam, bihater, tor işiltişini koğdaş tüzümü sistemisini yenime mükemmelleştirdi.
1: 13-nji nöwetlik İpek Yoli Xalqara Kino Bayramı 9-njy aýynyň 19-njy günü keşte Şenşi'nin şiyende başlandı. Bu növetli kino bayrami Altun İpek Yoli mukapatını bahalaş, xalqara almaşdırış və kəsb əmkarlıqı, pən texnikada yenilik yaratış və yeni kəsb altını yetişdiriş, kinolani körgəzmə qılıb qoyuş və mədəniyyətdə xalqı nəb yetküzüş qatarlıq məzmunlarını öz işçigə alıdı. İpek Yoli xalqara kino bayrami 2014-cü yili təsis qılınğan bolub, bir bəlbaq bir yolni tən quruş ramkısıdaki xalqaralıq mədəniyyət almaşdırış paliyyeti hesablanıdı.
0: Stansımız xəbri. Yemendeki Kusey Kurallıkları 9. ayının 19. günü mandaq dedi. Biz şu günü Nurgun Ballistik başkurulduğun bomba, Çarlıqıcı başkurulduğun bomba ve uçkutsuz ayırplan işletip, Saudi Arabistanının paytaxtı Riyad'daki Sezgür Nişallah ve Saudi Arabistanı Aramco Neft Şirketinin Yanbu şehirdeki əsləhəlirge işki qetim hərbi hərəkət qozğuduq. İşki qetimlik hərəkət muvaffaqiyyətlik boldi. Nişallıqan rayonda kən küləmlik ot apıtı yüz bədi. Bu, Saudi Arabistanının davamlıq hava hücumu qozğuqallıqı həm Yemenni Məkkəgə hücum qıldı dəb əyibli gəllikigə qaytırılgan inkas. Saudi Arabistanı başçılıqıdaki köp dövlət birləşmə armiyasının bayanatçısı 9-cu ayının 19-cu günü mündaq dedi. Saudi Arabistanı hava müdafiye qismi şu günü səhərdə Yemendeki Kusey Qurallıqları Saudi Arabistanının paytaxtı Riyadqa qoyub bəgən bir ballistik başqurulduğan bombını tosub aldı. Yemendeki Kusey Qurallıqları hərəkətinin dərəcəsini davamlıq östürüb, Riyad'daki pukravi ve amavi əsləhələrge hücum kılmaqçı bolgan bolsa mı, lakin həmmisi məğlub boldi. Türkiye'nin diplomatiya ministri 9. ayının 19. günü mandaq dedi. Türkiye, Saudi Arabistanının növetdiki Amerika-İran otursudiki tokunuşqa sörəb kırılışını qıbıl kılmaydı. Saudi Arabistanının mı tokunuşqa arlaşıp geliş niyeti yok. Uruşunu ahırlaştırışını məqsəd kılgan ala qıdar layiha ər qayıs tərəflərgi yetküzüldü. Türkiye, Mekke ortak müdafiye kilişimideki vədisidi çın turdu. Şundaqla, Saudi Arabistanı'a ərbi texniki cəhətdən yardım birişi mümkün. Saudi Arabistanı, Türkiye ve Pakistan 8. ayının 7. günü Mekke ortak müdafiye kilişimini imzaladı. Gelişimde 3 dövlət içindeki her qandaq bir dövlətke kurallıq hücum kılış, 3 dövlətinin həmmisige hücum kılış dəb qarılıdu dəb belgilengen. Hürmetlik radio anlıqıcıla, yukurda xəbərlə anlattıq. Xəbərlerimizin diktorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdurim. Növətçi mühariri Adıl Ablet, nazarətçisi Kurban Nisa Cappar.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, Kanada bilen Amerika'nın ciddi münasibeti alaydı bir heptini baştan geçirmekte. Amerika, Kanada'nın bir kısım tavarlardan koşup alıdığan 50% tamojni beci resmi küşki ilgi buluş aldı da, Kanada zonlisi Karni 9. ayının 14. günü Toronto'da trilyon Kanada dolarlık çet el meblağını celip kılış maksat kılıngan Kanada meblağ seliş başlıkla yığınığa riyasetçilik kıldı. Arkadan Avrupa'ya berip, Angliya, Fransiya Katarlık devletlerinin rehberleri bilen görüşüp, Kanada bilen Avrupa'nın münasibetini tekimi koyuklaştırış üstüde izlendi. Halkıra küzetküçüle Kanada bilen Amerika'nın zidiyeti de yakında pesiş alametleri körülmedi deb kardı. Kanada üçün etkanda Amerika en yakşı itibaktaştın, en çok hayıp heter menbesi özgürü vatıdı. Bunun için Kanada strategiye merkezini tengşep, Avrupa bilen bolgan münasibetini çoğunkurlaştırış. İktisat soğudunu köp menbeleştirişini ilgir sürüş arkalık, iktisatının evrişimlikini aşırıp, Kanada bilen Amerika'nın soğudu talaş tartışının tesirini tügütüşkü uğrundu. Trilyon meblağ celip kiliş,

Asiya Yevropa'ya kartılgan. Tunca nöbetli Kanada Möbleğe Seliş Başlıklar Yığını 9. ayının 14. günüdün 15. günü geçe Kanada'nın en çok şehri Toronto'da ötküzülüp, devlet halkıgan 300'de karhana ve pul muamele aparatının yukarı derecelik emeldarları teklif kılındı. Bunun içi de Nurgun çok tipteki mülük başkuruş şirketleri mobba. Kanada Möbleğe Seliş Başlıklar Yığını Kanada'nın çok tipteki türlerge möbleğe celip kılıştaki muhim stratejik tedbiri bulup, kelgüsü 5 yılda Kanada'ya 1 trilyon Kanada doları umumi meblağ celip kılış nişan kılındı. Carney bu yıl 4. ayda meblağ seliş başlıkla yığını planını aşkarlıgan idi. Bu Kanada'nın Amerika'nın başka devletler bilen bolgan iktisadi alakasını kengaytiş, Amerika'yı tayinişini azaytış üçün körsetken tırışçallıklarının biri. Carney başlıklar yığını açılgan günü monolanı bildirdi. Bu başlıklar yığını Asya Avrupa bilen bolgan sod stratejisini ilgiri sürüşünün bir kısmı bolup, çet el kapitalini Kanada'nın yasımcılık kesbini kollaşkı celip kılışını maksat kıludu. Biz, devlet ihtiyaclık bolgan adettin taşkırı meblağ siliş devrilikini yolgu koyu vatımız. Bu kitimki başlıklar yığınıdaki tonuşturuş türü kişilerinin dikkatini kozgıdı. Bunun işi de Alberta ülkesinin Tinç Okyan kırgıkı tutuşuduğun neft yetküzüş türübüsü. Britanya Kolumbiya ülkesinin suyuklandırılgan tabi gaz yeni türüge neç 10 milyar Kanada doları serp kılıngan bulup, Asya bazırga eksport kılışını asasi maksat kılgan. Kanada'nın şimali kutuptaki birden bir çoğunkur su portu bolgan Churchill portini 79 milyard Kanada doları serip kılıp kengaytip kuruş. Amerika tömür yol toru ve deniz transport portuğa tayanmaydıgan köp miktarlık mal eksport koridoru kuruş. Atlantik okyan halkıgan bazargı yüzleniş, Avrupa'nı yadroluk nişan bazar kılış pilallandı. Dominion Bankası'nın dokulatıda mölçerinin işçe meblağ seliş planı oğuşluk bolsa, Kanada 10 yıl ya ki unundu mu uzak vakit davamlaşıdığan meblağ seliş derecinin taşkırı devrilikini kütüveriş mümkün işken. Avrupa İttifak bilen bolgan dostluk münasibetini çoğunkurlaştırış. Carney 9. ayının 15. günüden başlayıp Avrupa'da 3 günlük ziyaretli buluşunu pilal dedi. Musabe, Avrupa Parlamentosida nutuk sözleş. Angliyada Angliya baş vaziri Burnham bilen körüşüp, devlet müdafiyesi ve xavfsizlik, energiya, sun'i aql ve açkuşluk kan mesulatları qatarlıq sahalardaki hemkarlıkni muzakir kılış. Fransiyada Fransiya zungtuğu Macron bilen körüşüp, aviatsiya alem katnışı, energiya, açkuşluk metal, sun'i hemra, sun'i aql ve derecedin taşkırı hesaplaş qatarlıq sahalardaki hemkarlıkni muzakir kılışını öz içiga aludu. Carney yine Avrupa İttifakı Komitetinin reisi von der Leyen'nin İttifak Ehvali Dokulatı Nutkı'a teklif bilen katnışıdıgan tunci Avrupa'dan başka caydaki devlet rehberi bulup kaludu. Bu yıl 1. ayda Şivisariye'de ötküzülgen Davos Münbir'de Carney uruştun kiyinki halkıra tertip buzuldu deyip körüstüp İttifak teşkilleşini müraciyat kılgan. Bu işbade Amerika'nın küçük narazılıkını kozgıgan bolsa mı, ama Avrupa'nın alkışığı erişken. Gerçi Carney Avrupa İttifakı'nı kırış üstüde izlenmeydi gallıkı toğırsı da inik pozisiye bildirgen bolsa mı, lekin iki taraf özgeçi ittifaktaşlık münasibetini terakki kıldırıp atıdı. Kanada Avrupa İttifakı bilen soda, meblağ, seliş, hevipsizlik, sallık malumat, ilim pen ve emgekçiler sahasıdaki alakını çoğunkurlaştırışını ümit kılıdı. İki taraflık hemkarlıkların destlepki ünümü görüldü. Kanada bu yılının beşinde Avrupa Hevipsizlik Erkitigi katnaşkan tunci gayri Avrupa devletigi aylınıp, 6. ayda kımmeti 10 milyon Kanada doları kelidigan tunci devlet müdafiye tohtamığı erişti. Çet el taratkulları baha berip mundak dedi. Amerika Kanada tamojni beji urushining kuchayishiga ergishib, Kanada amaliyotda g'arb dunyosining Amerikaning hozirgi xalqaro tartibning zarbasiga taqobil turishidagi boshlamchiga aylandi. El Roy'ni sinash natijasida ko'rish

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolda ıcdahat bilen ızdını vatkan, ızdınış davamıda alı ilgirli vatkan radyo anıqıcıla. Muşu vaxtınla xeyirlik olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşanlarını karşılayınız. Mən Arapat Özencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 9 ayının 17 günü Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nı Eza Devletler Başkanları Kenişi'nin 21. kitimlik yığında kılgan Şanghay Hemkarlık Teşkilatı insaniyetinin ortak terakiyatı büyük endisi içi de öz terakiyatını alğı sanzitiş gerek namlı sözünün bir kısmını ve Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 10. ayının 12. günü Callıqlarının köpkırlıkı ehtinamisi 15. kitimlik ehtiname tüzüşkücü terapiler rehberleri yığında kılgan Yer şari makanımızını koğdap, insaniyetinin imkaniyetlik sicil terakiyatının ilgiri süreyliği namlı asasi məqsəd sözünün asaslı kısmını anladınız.

Radio anlıkçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 9. ayının 17. günü Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nı Eza Dövletler Başlıkları Kengişi'nin 21. kitimlik yığında kılgan Şanghay Hemkarlık Teşkilatı insaniyetinin ortak terakiyatı büyük endisi işçi de öz terakiyatını algı selcetiş gerek namlık sözünün bir kısmını anladığımız.

O insaniyetge sehilik bilen cevap kaytırıdı. İnsaniyet tabiyetini kopallık bilen talan taraj kılsa, tabiyet mu insaniyetini rahimsizlik bilen cezalaydı. Biz tabiyetten eyminip, tabiyetini hürmetlep, tabiyetki maslaşıp, tabiyetini kodap, Adem bilen tabiyet inak bili ütüdüğen yer şari makanımızını berpa kılışımız gerek. Süzük su, yeşil tağının öz bir baylık. Yaxşı ekologiyalik muhit demek, hem tabi baylık, hem iqtisadi baylık demek bulup, iqtisadi, ijtimai terakkiyatının yoşurun küçü ve zapas küçüge münasebetlik. Biz yeşil terakkiyat usulunu tez şekillendirip, iqtisadni ravajlandırış bilen muhitni qoğdaşdan ibaret koş paydi ilişini ilgiri sürüp, iqtisad bilen muhit maslaşıp ortak ilgirleydigan yer şari makanımızni berpa kılışımız kerek. Yeni taşıman öpki yalığı yokumi dünyanın terakkiyatıga karı kölengi çürdi. Birleşken Devletler Teşkilatının 2030 yıl imkaniyetlik sicil terakkiyat karalımısını algı selzitiş, teğimi çoğun hırız kıduş geldi. İqtisadni əsli keltürüş ve muhitni qoğdaşdan ibaret koş vazife aldı da, terakki kılıvatkan devletle yardım ve kollaşkı teğimi muhtaş. Biz iştipahlıqını küçeytip, köz aldığımızdaki kıyınçılıklarını ortak yenip, terakkiyat neticeleri ve yakşı ekologiya arkalık her kaysi devlet halkıge teximi köp, teximi adil nebiyet küzüp, dünyadaki her kaysi devletle ortak terakki kılıdığan yer şar makanımızını berpa kılışımız gerek. Biz hırız tolgan, ümit gümü tolgan devirde duruvatımız. Toxtumay ilgirleydi galib olsak, kilecek ümit toludu. Ortak kelgüsümüz üçün biz kol tutuşup ilgirlep, insaniyetinin yukarı süpetlik terakkiyatının yeni sepirini başlayışımız gerek. Birinci, ekologiya medeniliki kuruluşunu yetek çıkılıp, Adem bilen tabiyatının münasibetini baslaştırış gerek. Biz sanayet medeniliki peyda kılgan ziddiyetini yakşı el kılıp, insaniyetinin pahaliyetini ekologiyelik muhit berdaşlık bireleydiğen dairde çekilip, Tağ, derya, orman, yetiz, köl, otlak, kumluğunu bir gevde kılıp kovduşimiz ve sistemilik tüzüşimiz gerek. İkinci, yeşil terakkiyat tıpığı özgertişini türütkü kılıp, dünyavi imkaniyetlik sicil terakkiyatı kışkoş gerek. Biz yeşil, tövən karbolluk aylanma iqtisat sistemisi berpa kılıp, ekologiya özellikini terakkiyat özellikine aylandırıp, Süzük su, yeşil tağdın gayet zor önüm hasıl kılışımız gerek. Biz yeşil halkıra hemkarlıkını küçeytip, yeşil terakkiyat neticelerden ortak bahrilinişimiz gerek. Üçüncü, halkının bahs saadetini merkez kılıp, ictimai adıllık ve hakkaniliğini ilgiri sürüş gerek. Biz avamının güzel durmuş istikini kalbimizgi püküp, muhitni qoğdaş, iqtisadni ravajlandırış, İş orni yartış, namıratlığını tügütüş katarlık köp tereptin ortak paydı ilip, her kaysi devlet halkının eriş duygusu, bəxt duygusu, bihaterlik duygusunu aşırışımız gerek. Törtüncü, halkıra kanunni asas kılıp, adil, muapıq halkıra idarı kılı sistemisini qoğdaş gerek. Biz, hakiki köp terepçilikini emliyeti körstip, Xalqara qaydiga ünümlük əməl qilishimiz və onu yolğa qoyishimiz. Özümüzgə yaqqanlarını qəbul qılıb, yaqmığanlarını qəbul qılmaydığan işni qılmaslıqımız kerak. Muhit qoğdaş yeni nişanını turguzuşda yüksək iradə bilən əməliyyətçiliknin tampunluqığı tan itibar berib, dünyavi muhitni idarə qilish sistemisini texmi adil muvafiq qilishimiz kerak. Jongo ekologiya medeniliki kuruluşu da körnerlik ünüm hasıl kıldı. Yakında yünlendiki pıllarının şimalgı köçüş ve kaytip giliş sepiri bizge Jongo'nun yavayı hayvallarını qoğdaş neticesini namayan kılıp berdi. Jongo ekologiya medeniliki kuruluşunu sicil algı sılgıtıp, icadi, maz, yeşil, uçuk, hem bekre buluştun ibaret yeni terakkiyat ideyesini katti tevrenmeyi izcillaştırıp, güzel Jongo kurudu. Bu yerde şunu jakarlayman ki, Jongo başlamçılık bilen 1 milyard 500 milyon yuan halık pulu çıkırıp, Künming Jallıkla Köpkılıkı fondu kurup,
тараққи қилаётган давлатларнинг жонлиқларнинг кўп қиллигини қўғдаш ишларини қўллайди. Жонго тараф ҳар қайси тарафларнинг фондга маблағ чиқиришини мурожаат қилади ҳам қарши олади. Жонлиқларнинг кўп қиллигини қўғдашни кучайтиш учун Жонго давлат боғчиси асосий гавда қилинган табиилики қўғдиладиган жой системаси барпо қилишни тезлатиб, табиий экология системаси энг муҳим, табиий манзараси энг ўзгича, табиий мираслари энг сархил, жонлиқларнинг кўп қиллиги энг мол бўлган районларни давлат боғчиси системасига тадрижи киргизди. Жонго уч дарё манбаси, чоң мушкийиқ, шарқи шимол йўлвиси йилпизи, Хайнан ыссык белбаг ямгырлык ормыны, Уишен теги катарлык тунж түркүмдүки дөлөт багчыларыны расмий тасдик кылды. Кооддаш көлөмү 230 000 квадрат километрге жетти. Куруктук районунда дөлөт нуктулук коодайдыган 30%ге жакын жабайы хайванат, өсүмдүк түрүн өз ичиге алды. Шунун менен бир вакытта өз жайында кооддаш менен көчүрүп кооддашны өз ара бирлештирүүнү Бір тұташ пылалаш принципі бойынша, Бейджин, Гуанчжоу қатарлық шәһәрләрдә дәүләт өсімлік бағытшысы системасы құрылышын башладық. Карбонны чоқ қымбатқа жеткізуш, карбонны нейтраллаштыруш нишанын ішке асырушқа түрткі болуш үшін, Жонго нұқтылық саһәлі ва кәсіплерде карбонны чоқ қымбатқа жеткізушні жолға қойыш лайиясы ва бір қатар терек болуш kapallatlendirish tedbirlerini arka-arkadan ilan kılıp, karbonni çok kıymetki yetküzüş, karbonni neytrallaştırışka dair bir koşulgan en siyaset sistemisini berpa kılıdı. Jongo kesip kurulması ve energiya kurulmasını tanşeşini sicil algı sildetip, asli energiyeni zor küş bilen ravajlandırıp, kumluk, çöllük, kakas rayullarda çoğun tüptüki şamal elektri, Yoruqluq volt elektri bazisi türlerini pılallap kuruşun tezildi. Generator sığımçalıqı təxminən 100 milyon kilovatlıq tunci qararlıq tür kuruluşu da yıqında tərtiplik iş başlandı. İnsaniyet təbiyyətini na ümit qoymasa, təbiyyət mu insaniyetini hərgiz na ümit qoymaydı. Ekologiya mədənliki, insaniyet mədənliki tərəqiyatının tarixi yüzün işi. Əmməylən qol tutuşub, Ekologiya mədənliki ideyasida çıng turup, evlatlarga məsul buluş yüksəklikdə turup, yer şari hayatlıq ortaq gəvdisini birlikdə bərpa qılıb, pakiz, güzel dünyanı birlikdə quraylı. Hörmətli radio anlıqçılar, biz bugünkü öyünüş programımızda başucu Xi Jinpingin 2021-ci ilin 9-cu ayının 17-ci günü Шанхай Хәмкарлык Тәшкилатыга әза дәүләтләр башлыклары кеңәшенең 21-нче кытымлык йыгынында кылган Шанхай Хәмкарлык Тәшкилаты инсаниятның ортак тараҡиятын бөйөк әндисе ичидә үз тараҡиятын алгы сылҗытыш кирәк намлык сөзнең бер кысмын ва башуҗи Си Цзиньпиннең 2021-нче елның 10-нче айының 12-нче көне җанлыкларның көп кылыклы әктинамысы 15-нче кытымлык әктинама төзүчкече тарафлар рәһбәрләре йыгынында кылган Yer şari makanımızını qoğdab, insaniyetinin imkaniyetlik sicil tərəqiyatının ilgiri sürəyli namlıq asasi məqsəd sözünün asaslı qismini anlattıq. Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahəriri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdüqadir, mən Arapat Özəncan. Dönüqnola, stansımızın başqa programları da bolsun.

Dostanın yadı boğundak biz tönügünki radio jorlu programımızda Parhat Kazım'nın Küldan namlıq hikayesinin aldın kısımdan alatkandıq. O, bir mezgirlik arlayış içeriyanda Ahlalani tolımı yaxşı görüp qalğan idi. Onun aydak çırayı, tatlıq avazı, mulayim mihribalıqı onu her vaqt özüge cəlib qıttıratdı. O, hatta Ahlala bilen turmuş kuruşunum oylayış boğan idi. Dəl şübəyddə ən yakın dostları boğan Ablız bilen Geni onu bu işten tosup koydu. Ondaq da ola nem üçün bunda kıldığandı. Ahlala rastalı ola itkandak yaman kızınıdı. Bula kızıqsanla, deyiktanla devamlıq bugünkü radio jorlu programımızga oranlaştırılgan Parhat Kazım'nın Küldan namlıq hikayesinin devamıdı bulsun.

Şunundan başlap ahlala bilen kündü ündidarda netçi uçur yollaşıp, həptede netçi qitim bile tamak yap, bağcıda ayınıp optala çıkışıp kaldım. Onun inçike çıraylıq parmağıga altın üzük sap koysamla o minin bulatdı. Şundaq bəxt peyzin sörp yürgen küllede 11 yıllık savaqdışım, ağınlarım, ablas bilen geni yeydiğin işidiğini kötürüp ekipti. Üçümüz taza könüllük oldurduk. Bir çağda ablas eğizliman kartıp ümmelleydu, gəp kınmaydı. Ne oldu sana? Bir akibin bağı uçumamdı, dedim. Demisek bulmadı adaş. Düşmen küldürüp etdar, dost yığıldıp diyen gəpba. Sana netçi vaqtın dəydəb diyemegen. Geni demisek bulmadı edip turbağaşka işkimiz keldik. Sen arlaşıvatkan ağı kızının kandıqlığını bilemsen. Neme? Benim ahlal əmdemsen? O, men üçüllü yaralgan. Men üçüllü üngen bir tal ahlalı. Tekstilerde onun toy təklifi koyuşunu mesele salayı edip durgandım. Aldırıp gitme. Neme? Neme deyin bu? Ablas bilen geni bana nasihat kılıp, ahlaladın irak duruşumdi. Onun kimlendir üyünü buzgallıqını sözüldü. Beşimga bir bir çelik soğuk su kuyğandak endikip gettim. Neme deydi bula? İçtarlı kılıp küremey vatamdı o neme? Cinnin kastı şapdolda da pika etmiğin. Bu işkisin biri onu indeki keltireyle depti de. Dostlarım ketti. Telefonumu ilip işkimiz çüken süratlerge toymayı karıdım. Onun külüp durduğun uxuma közleri beni aldımaydı. O közlerge bir ömür karab dursam deyimin. Dərhal sınlıq görünüşünü açtım. O bir sivetti. Sel ötkendinkin avazlıq sözlü şıkıldı. Ve sınlıq görüş əfsizlikini etdi. Hojide açığım geldi. Sel durup yatıqığı bardağalıqımını etip talağa çıxdım. Közünün salqın şamili qazanlarını çürmekte idi. Yolla qazanlıq. Mendek miskin soğuk dümbü qor etdi. Bir besip, işke besip gelip onun işigini çektim. O burun qıdakli külüp işini açdı. Öy içten şu tonuş bırak, tonuş et demiqimi uruldu. Onun çay koyğan kolları sel titirep getdi. Çayını koyup buluşuğa kolunu tattım. O naz bilen kucuğumu taşlandı. Onun közleri yumulgan idi. Glas levlerine karıp, ablas bilen geninin sözleri yadımga gelip, levlerim 1 santimetre arlaq kalğandı özünü tattım. O mu bir nemini yes kığan bolsa gerek, közünü içip müşiktek sürgülüşke başladı. İhtiyarsız yançuğumdan tamakı elip, o tutaştırdım. Çay üstünün astıdan küldanını aldım. O, burun kudak kızgın bulmayı kelevatkalıqım haqqıda birden qaqşap, meşil tığıl durdu. Tamakının ziyalıqlıqı haqqıdaki videolarını tolu körüp, tamakı çekişini azıldış bilen birge, incik tamakı çekidigan bop qalğan idim. Yeni bir tal tamakı çekip bulup, küldanını çay üstünün astığı koydum da, onun bilen soğuklu hoşlaştım. Kalamda, ablas bilen geni sözləp bəgən, ahlalanın şallaq tarihi kino lindistek ötmekte idi. Onun kündü səhər yollaydığın salamları bir-birden mənlik, bir-birden esir idi. Bağlarınğı gül deyirsən, gül bağ sininki. Xiyalınımı güzel sürsən, bəx sininki. Xoşal tutsan özünü, hayat sininki. Əcər qısan tər töküb, osul sininki. Könlü köksün kəngri bolsa, cihan sininki. Xeyirlik səhər cinim. Hər bir dəqiqiniz səhərdə güzel və sap olsun. O nələdin tapıdikin tan bundaq güzel sözləni. Layıqlı cevap qaytırış üçün bugünmü xeyli həpilişib bir qur söz yazıp, qağınıqa çıra ifadısı qoşb yollub etdim. Ablas bilen geni yakın ağı indirim. Ola man qarsanımaydı. Bıraq ahlala şundaq mı qılam? Mən onundan heç bir xeyriliğini bayqamadım. Izcil mulayim, ağ gönül, mihriban, kızğın. Geni, muhabbetinin közü qarğı. Hazır sının közün heç nimi köməydi. Ablas işkimizin közük işen deyse, ablas hemeni vaqı sınaydı. Aldırap toy kılmen deyme. Vaqt kegende bizini düşünürsen dep qattıq durdu. Ola menin dostum mu? Elbette dost degen dostunun hoşallıqıga kayğısıqı ortaq boludu. Ola menin hoşallıqımını köremey vatkan mı doya? Yaq. Geni aldırap birini uçı bucı daydı qaladın emez. Ablas teğimi şundaq. Qanda kılışım gerek? Toğra. Vakit hemen ısınaydı.
Мен ун хәбәрләндермәй турып, ятқыгы бер бер бакай. Шунда кысам кандак була. Вай-вой, бу ишке адаш минең есиятын оңтай-тоңтай кылып атты ғой.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal Programısı bugün yeni oxşaşlar yeniçi məzmunlar bilan huzurunlar yetib geldi. Programımızni avvalgidek yaqtırıb anlaydığanlarga işinimiz. Mən riyasetçi dostunlar Şeringül Toxtin. Bugünkü programımızga yana qandaq titimliq məzmunlar orinlaşdırılgandı. Bular qızıqsanlar, deyiqtanlar davamlıq bizdə bolsun.

Salam dostlar, Kona Dostunlar Radio Jurnal Programmasi bugün yana oqşaşla yeñiçe mazmunlar bilen huzurunlara yetip geldi. Programmamyzny awalqydaky ýaqtyryp anlaýdyganlaryňyzga işinimiz. Men riýasetçi dostunlar Şeringül Toqtyň. Bugünkü programmamyzga ýana qandaq tetimlik mazmunlar oranlaşdyrylgandy? Bular kyzyksaňlar, diýip taňlar dowamlyk bizde bolsun.

Bir gün ötüp, onun yatığı etrafı bardığan bir işim çıkıp kaldı. İşini tüyesem, idareye bağımsam mı buladı? Maşinamını yakın etrafı toxtutup, onun yatığını aldık geldim. Yataqtın, onun bir bilen telefon işi atkalıqını anladım. Kolumdaki soğadını belikim bilen meydemge terep durdum da, işik çekeş telefon kıldım. Telefon ilinmedi. Önümünü kötürüp çakırdım. Yatak işidin onun, hem ana, diyen nazik avazı alınıp, heldenkin işini açtı. O, gözlerini oğulap, soğukla karşı aldı. Kice ismini koş işlep, bugün aramağın, tazı uxlap demen, öyrəsiz de. Demisim o, öy sorun kaldıqları bilen toşup, eğil-eğil uxşap qağın idi. Safağı kilip oldurdum. Onun gəp sözleri burun qıdak kolaşmaydı. Futkollarımı kalan paylaşıp qağandak, bir de onunğa, bir de bununğa uruvaladdi. Tamakığı ot tutaştırıp, yelik küldanı aldı. Küldanda ölüşkün mən çekken inçki modem bilen, yani işkital tom modemin kaldıqı tırattı. Çüçüp kettim. Sezgür ahlala derhal düşenci bədi. Tok uçak bozluk gelibidi, nevrakam gelip yasap bəgən. O bugün gece yeni ismini koşup işleydi qalıqını etdi. Bir dəsti gülünü çay üstlüge koyup koydum. O işkiri öy kirip getdi. Tamakamını küçep işkini şorap bulup, küldanğı besip, otunu öçürüp ornu koydum. Abnes bilen Ğeni'nin şeker yaltılığan sözleri yeni kulak döndü yanraşka başıldı. Şunun bilen onunğa telefonu kılmadı. Ön didardın uçurumu yollamadı. Bırak onun ön didardın yollığan uçurları, tavsiye olanları on netçe yetti. Neç gün ötüp, yeni şundak çağda onunğa haber kımaylı yatıqığı badı. Öy işçiden bir erinin külkisi anladı. Yürküm sıkıldı. Gözlerim karangolaştı. İşini güm güm kılıp ırgaş öllük toludum. Bir hazadinkin önsül üçgen halde işini açtı. Öy işçide burun kudak yeslerimle oyğıtıdığan pırağı yok. Eksce yelili çeçilgan başını ağırtıp könülünü iyileştirdiğin ettir hidiblen kansık muhur kıpırıqı bir ağan idi. Onun kapığı törük idi. Telefon kılıp əsiniz bulmandı. Bir vaxt kap kaldı mı neyme? Yağ, televizor görüp oturğandım. Keçilik ismi dişligen emes mi? Baraydın tamak buyurtup. O çay demleş üçün işkiri karapmaldı. Özüm safada, kulukum işkirdi idi. O derhal yenip çıxdı.

Tamaki çekeş küldanı aldım. Küldanda inçki modenden 3 dal, tomadan 2 dalın kaldı kutratdi. Ulanın otturası da od toluk öşmeyen, yerim çekilgen barmaq tomluğudaki muhurkının bir burcigidin aciz tüs çıkıp duratdi. Öynün havası demimle sıxdi. Yaq, yürükümle sıxdi. İşkirden taraqıda kığan avaz çıxdi. O dərhal lappıda mağa qaradı və öyde çaşkan payda alıp kaldı, dedi. Çişlerinin boğuş geçerli tüpkülgenece, onun bu külkisi tolumu sönü belindi. Elikim muhurkının ısı küçeydi. Onunla kardım. Pağ bayğın çaşları boranda kalan pağ tek çangızdak, jöt yığıp durgan közleri suyu sesiğen saman külçikidek. Bir çağlada glas körüngen ləvleri kan yalıgan kancoğunun kalpıda körünmekteydi. Tamakini küçer çekip, Küldanğa qaradım. Meni zağlıq qığandak, rəzgi küldandaki muhurkının ısı xuddi bir iş orğandak ulğiyatdi. Onunğa tikilip qaradım. O, zəhər xandik yığıp durğan xonik közlərini közümge paqıdak tikip duraddi. Xoş deyinimce, tamaki qaldoğını küldanğa taşlaşqın rayın bamay, özümde talağa attım.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuru atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine, vaktim çıksıla esti saklıgan uçurlarını retleyittim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik, esti tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Мен иммунитет системеси. Ухлымай таңат кузы сәбәплек, якындан буян лимфа хуҗайрыларым ва кисәллек каршы торгычы хуҗайрыларым бәхле аҗизлап кетти. Бактериялар бәдән әзаларымга халыганча бузгынчылык кылып атыды.
2: Мен бөрәк. Ухлымай таң аткызу үти сәбәплек, зәр тазлаш хезмәтем катты калайм калышып кетти. Zerlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek, uzun mezgil uxlamay tan atkuluş sebeplik, hizmetim normdan eşip gidip tügişele dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuluş, kararsız bombuğu oxşaydı. Beden azaları normdan artık hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
5: Ben bir tamçı su.
6: Ben mi bir tamçı su?
5: Ben sütsüzük yarıktan geldim.
6: Ben pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğur ben.
6: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Мен чоң дарыяларга куйылып, бипаян этизларны сугардым.
6: Баскын суу дарыяга куйып берилди. Мен сисип кеткен кап-кара сыяк окшоп калдым.
0: Суу байлыгын кадырлайлы. Ар бир тамчы суу өз орнун тапсын.

Sevimlik radio alıqıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan qəliplərinin təşnalıqını kandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlayın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kaliplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki gülzarlıkı kadem bilsinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhem.

Radyonuş dostlar, programımız qaytıp geldik. Hem de azıraq vaqt ajırtıp balalar dünyası da bir sayat qıp baqaylı. Muşu balalar psikologları sevellik ütküzmeydigan, hemmini mükemmel kılalaydigan, hemmini doğru cevap berelaydigan balalar mevcudemez. Eğer bundaq balalar bağ deyilse, o bir top yalgan balalar, çöçeklerdeki hiyali balalardan ibaret. Turmuştaki balalar sevellik ütküzüp durup, xata cevap berip durup, ondan neminin toğra, neminin xata ikerligini ügünüdü deyişirken. Şunlaşka atanı boğucu eğer balalar xatalasa, ya ki xata tepekkür kısa, ulağa hädisili açıqlanmay, ulağının toğrusunu tepi bilişiğe yetişlik kılış lazım. Tatqiqatlarda köstülüşçe, adem anlığan nersinin 10%'ini, köygen nersinin 20%'ini, öz beşiğini keçirgen nersinin 80%'ini esidi tutalaydıken. Onun üstüge öz beşiğini keçirgen nersle uzun güçü esidin kötürülüp ketmeydiken. Adette balıla atanılarını hemmini bilidu, hemmini kılalaydu dep düşünüdu, şunun dek naayeti çoğun bilidu. Navada ula şu mükemmel ademnin sen nimancı döt diyendek muşundak açılınıp durup diyen gibi anlap kalsa bu kıl açık balılarının isidin mengü götürülmeydi. Şunu ulan ne mi kep çıkıdı? Balıda ve rastlı düt okşayma deyilgan özünü tüven görüş psikikisi kep çıkıdı. Mutakasla yine balılarının sevellik ötküzüşüge pürset vermeslik ve balılarda özgü işlenmeydiğen tenkıt kılınıştın korkuduğen başkalar bilen ep ötmeydiğen karakterini yetildirip talantlı balılarını özünün talantını cari kıldırış imkaniyetinin tedirici mehrum kılışı mümkün deydi. Mutakasitler şundak deydikken biz balılarının sevellik ötküzüşüge az dolu yol koyaylı. Endi sevellik ötküzüşüge yol koyuş kandak da balılar neymiş kısa meyligi koyu etiş rayığı bekiş digerlik emez. Belki kanç hata bolsun öz köz karşının ifadelişige şerait yaratıp beriş. Yenişinin sebebini tepip, yıkılgan yerdin öz turuşka pürset beriş. Mutakassislerimiz yine nurgulluğan ballağını tekşürüş arkalık, nurgulluğan sınakla arkalık, manımış yakingi kegen. Balıla bizden kelgüsümüz, balıla bizden ümidimiz. Elbette, balılarımızda her cihetin etraplık, yaramlık terbiyeleş. Ata Allah'ın mesuliyeti, mecburiyeti. Yani şu umaklarımızdan sağlam akıllık çoğun buluş için biz Ata Allah her cihetin etraflı kışkırışımız gerek. Yani ondak olsa güzel köylerimizin birlikte huzur alaylı.

Hesimlik alıcılar, şu tapta üzülmez melodiya programımızda davamlaştırıvatımız. Dostum, siz kuşal mı? Siz her bir vaktinizin ehmiyet paydını vatamsız. Elbette programımız her bir vaktinizin kuşallık çömüş için nadir küylerini, serhil mezmullarını cemlep gelivatıdı. Nöbette eni şu kuşallık temiz üstü de sizlerden ortaklaşını layık gördüm. Kuşallık ne miki muhtaç digende baykaşkı muhtaç. Etrafımız kuşundak dikkat kısak, kuşal buluşku tegeçlik nurgun tereplerinin bağlıkını bilerleyimiz. Aldı bilen biz aile kuşallıkını baykaya alayımız. Bu, er ayal, ata ana, bala, şundakla aile ezalır münasibetini yakış tenşeştin kep çıkıdığan kuşallık. Er ayal, akı ufka at sınırla icil inak bolsa, perzentle vapadar bolsa, aileden ibaret bu illik makan, bəxtinin büyüşkü gaylındı. Unudun başka, herket kılıçtın erişidiğen kuşallık. Meyli tenterbiyenin şekillerden paydalanıp, beden çınık durun veya ki başka paliyetle bilen meşgul bulun. Muhafık beden çınık duruş tenli sağlam kıpkanma yene, roy besinini yenikli tutu. Bizim zihnimizin uç kılıdı, roy altımızın kötürengi kılıdı. Unudun başka yene, munduşuş, sırdışıştın erişidiğen kuşallık. Adam öz yaktırdığan kişiler bilen, halıgan temide paranlaşıp, derdini dökübasa, iş püşkünü çıkırıp lıkanmay, tamponlukunu saklışı yerden berdi. Yani psikik tamponluk. Bununluk bilen, ruhi keyfiyat yukur götürüldü, kuşal bulalaydı. Şimdi yeni bir kuşallık var. Başkılığı yerden beriştin, geledigan kuşallık. Etrafı dikilerge kolun kiliş, yakışılık kiliş, yerden beriş, bu bir esil pezilet. Özünün kıgan yakışılıklarını unutup, başkala bilen yakışılıklarını es tutuş, bu adamda bir kuşallıkka rahat keyfiyat çöndürdü. Yeni biri epu kiliş. Şimdi her bir adamın özgü yarışa huypeyli oludu, mecaz karakteri buldu. Başkalarını rencitip koyduğun, başkalarının dılığı azar berip koyduğun ehvalla kişilik durmuşta her vakit uçurap durdu. Şu an muşundak çağlarda başkalarına ken korsak boğanda, karşı tarafının nuksallarını epu kığanda, bunun için bir hıl kuşallık tapkili. Kişilik münasebettin erkin azadilikke kuşallıkka erişkili buluşu mümkün. Yeni bir kuşallık var. Ügün içten kildiğen kuşallık. Bilim ilgileşinin huzuru başkışı buludu. Bir adam özü yakışık gördüğün sahada tırsa, izdense, devamlık ügense, bu zeri kişini besikli kanmay, yani özünün kişilik kadir kımmetini yarta alaydı. Hem de bu ceryanda sağlam kuşallık erişeneydi. Demek, aile, erket kılış, mundışış, sırdışış, başkalağı yardan beriş, epu kılış, şundaklı ügün iş katarlıklarının hemisi, bizge kuşallık epke güç. Biz baykısak turmuşumuzdaki her bir ceryan, her bir kademden hemisi de kuşallık bu. Gep bizden onu baykıya alışımızda. Şunlaşka baykaşkı mayır bulaylı, közümüzü yuğa içip, etrafımızdaki kuşallıkların huzurluğun aylı. Eğer etrafımızda kuşallığınış tigişlik iş bulmuşsa, biz tepekkürümüzü özgertip, özümüzü kuşal buluşkın mecburla bakaylı. Bu mu psikolojiyedeki bir yeni ikim? Özünü özü kuşal kılış seni diye digen gel bak. Bana bu, biz kuşal buluşku tegişlik noktalar. Ondan olsa güzel nakşilerimiz silahının kuşallıkları için.

Sevgili radyo dinleyiciler, Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugün kıymetli dinleyicilerimiz manı müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp alınanlara köpten köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığı turbatı men. Bırak ertedeki programımız tekimindadır. Anlaşını herkes unutup kalmağı sizler. Eğer programlarımızda vaktinde anlayamayı kalan bozsanla, stansımızın radyo toruğu kırıp, kalıgan vakitte kalıgançı anlasanlar bulundu. Bugünkü programımızdan Mesul Muhariri ve Kırıştır Gütçisi Amangül Habibullah, Nazaretçisi Bekhtiyar Kürdi. Mikrofon aldı da, senin dostunla Abdülhamid.

Hürmetli radyo anlayıcılar. Şimdi Jungo'ga nazar programımızı başlayınız. Ben sizlerin dostumla rakamlı Diktor Rakamcan Bulumen. Aldı bilen bugünkü programımızın kısıkçı mezmullarına kulak salgaysınlar. Şanghay şehrinin Songjiang rayonu bilen Anhui ülkesinin Luan şehri ülke halkı menfaatinin tan bahriniş mekanizmi ornatdı. Jungo'da sayahat kılış devamlı kızıp getti. Aldınki 7 ayda çetelliklerinin Jungo'daki istimali 260 milyar yuandan aştı. Jiangxi'nin Rijin bilen Shanxi'nin Yan'an otursa da bevasite yukarı süratli poyiz katmadı. 8. ayda Jungo'nun eşya obroti ihtiyacı devamlı eşip, bülünüş seviyesi yenimi östü. Akli iktidarlık beden çeniktiruş alkışkı erişmekte. Pesil almışış mezgilideki bu alametlerge sel karma. Nim üçün bazıla sesik pırakni pırakni yakış görüldü. Kanda kılganda balını tekimi akıllı kılgılı buludu. Siz nim üçün künde 8 saat kulap turup mu yeni müldep kalısız. Tövende dikkatinla bugünkü programımızın tepsili mezmullarda bolsun. Yakınki yılladın bu yan. Şanghay şehrinin Songjiang rayonu bilen Anhui ülkesinin Luan şehri ülke halkıp menfaatinin tan bahriniş mekanizmi ornatıp. Changjiang delgisi hatta bütün memleketinin rayon halkı kesip hemkarlığını kanat yaydırışını örnek kılgılı buludugan Şanghay Anhui tecrübesi bilen temilledi. Hemde Jungo'nun ıslahat, nek meydani mavzuluk hevrimizin Songjiang bilen Luan kandak kılıp ülkele ara tosukunu buzup taşla. Kesiplerini mas terakki kıldırış. Öz ara menfaat yetküzüp. Tan payda ilişka türtkü boldi diyen kısmı dikkatınladı boludu. Anhui Menshin Orap Kaçılaş Çekik şirketinin Luan'daki işlep çıkırış seyhıda. Abdumatlaşkan 15 işlep çıkırış liniyesi yukarı sürette aylandı. Bu karhana Şanghay şehrinin Songjiang rayonudun tuncu bulup ülke halkıp köçüp. Anhui ülkesinin Luan şehrindeki Losung zamanıvi kesip Bağcı rayonuna makallaşkan yol izdigici. Anhui'deki türünün yukarı derecelik meslehetçisi Wang Xin mundaq dedi. Şanghay bilen Luan'nın yardım beriş münasibeti de. Songjiang bilen Jinan birleşip Losung şirketini kurdu. Çünkü hazır bir kısım heridarla esildilla otura rayonda. Köçüp berişimizdeki maksat mı emeliyette heridarlarının talepigi uygulışış. 2024 yılı 5. ayda kelişim imzalap, yıl ahırda yergi erişip. Bir yıldın köprek vakıtta işlep çıkırış kıkırıştı. Şanghay türüne en huygu bəldi. Baş iliş bilen statistik kılış Luan'ı kaldırıldı. Ötünüp berilgen yerdin ziyan tartandı yok. Aynı çağda Songjiang'dan Luan'ı vazifi bilen çeni kışkı evetilgen kadır dıncan maliye bilen vajını ayrış ve statistikini ayırıp hesaplaştığını ibaret koş mekanizmini berpa kılışını otturgu koydu. Bunun bilen yakşı mekanizm şekillendi. Yenik mülük süpüsü astıda. Eğer Songjiang'ın türü Luan'ı makallaşsa, yerlikte hasıl bolgan ünüm Songjiang'ı nep yetküzse. Tavsiye kılgan cayının aktiflikı tefimi aşıdı. İki taraf kayıt genişip, ahire Luan 60% ülüşünü, Songjiang 40% ülüşünü alıdıgan boldi. Maliye baş gelişimi 2024 yılı 11. ayda imzalangan bolsumu. Lekin statistikilik, sallık malumatını ülke halkı hesaplaşta ülgü yok idi. Jinan İktisadi Terakkiyat Rayonu Başkuruş Komitetinin Maun Müdiri Gao Changwen mundaq dedi. Ülke halkıgan statistikilik, sallık malumatını bölüp hesaplaşta ilgiri örnek kılgıdek pişkan misallar yok idi. Biz naayti yakşı ülgü tiklep verdik. 2025 yılı 2. ayda. Losung zamanıvi kesip bağıtısının statistikilik sallık malumatını bölüp hesaplaş. İşletiş, sınak çağrısı resmi ilan kılındı. Tuncu Türküm'deki iki türünün bölüp hesaplaş sallık malumatı Şanghay bilen Anhui'nin birleşme tekşürüşüden öttü. Bölüp hesaplaş mebliği bu yıl 7. ayda nakleşti. Bağcı rayonunun hazırkı baş direktörü Şüncalin mundaq dedi. Biz mu menfaatin tan bahrimen buluş mekanizmini şekillendirişini oylavatımız. Meselen,
Luandiki karxanalar taraqqi qilib, ma'lum bosqichga yetganda, Shanghayda tadqiqot markazi yoki rayon bosh organi qurishni o'ylashi mumkin. Agar bu turlarni Luan Songjiangga tavsiya qilgan bo'lsa, Songjiangmo moliya bosh. Statistika sonliq ma'lumotlardan tang bahraman bo'lishni Luanga o'tinib berish kerak. Buning bilan manfaatdan qo'sh yo'nalishlik tang bahraman bo'lish shakllanadi.

Bu yıldan bu yan Jungo'da seyahat kılış, Jungo'da mal setiveliş devamlı kızıp gitti. Aldınki 7 ayda çigra sırtı dikilenin Jungo'daki istimali 263 milyar 600 milyon yen giyitip, okşaş mezgildekidin 27,10'dan 8% aştı. Çigirden ayrılganda baş kaytırış resmiyetini becirgen çigra sırtıdaki yolcuların sani okşaş mezgildekidin 3 hessedin köprek aştı. Bu yıl yazlık tatilde çigirden kirip seyahat kılış red tertibi de aldınki 20 orunda turgan seyahatçi menbe devleti ve rayon işçide. Avrupa devletleri 30%'ni ilgiligen bulup, zakaz okşaş mezgildekidin 275% aştı. İşik veleti zakizi 20 hesse aştı. Şunun bilen bir vakitte tehimi köp, jungo modu buyumları. Ekli mesulatla çetellik seyahatçilerinin çokum setiveliş tizimliki gekirdi. Meselen, Şanghay zakaz mesulatları danlık markisi istimalçılarının haslaşkan ihtiyacını kandırdıgan mesulatlarını layihleşni yarkın nokta kılıp. Kiyim keçek, ünçü mervayit, kol saiti, közeynek katarlık sahalarını kapladı. Nurgun çetellik seyahatçi mahsus gelip zakaz kıldı. Bunun ilgiligen nispeti 50%'ın aştı. Şanghay'ge kiyim keçek zakaz kılgılı kelgen bir Amerikalık seyahatçi zakaz kılış merkezi bulu sütür bilen. Bu yerdeki kişilerin iş ünümü naayeti yukarı, tutturuş süreti naayeti tezgen. Kaytıdığan çağda kiyim keçeklerini elip keteleydiken biz. Ula kişilerge naayeti dostanı muamele kılıdıken dedi. Bulturdum bu yan. Soda ministerliği Maliye ministerliği bilen birlikte halkaralaşkan istimal muhiti kuruluşu hizmetini kanat yaydırıp, 15 sınav şehrini kollap, yukur süpetlik istimal teminatını beyitip, mülazimet seviyesini östürdü. Şanghay, Shenzhen, Yiwu katarlık cayla halkara istimalının yeni yer belgesini berpa kılıp, köptülük belgelerini mükemmelleştirip, çıkım mülazimetini elalaştırdı. Meksikilik seyahatçi Laura Lidis mundaq dedi. Biz ümek katnaşmay, öz aldımızga seyahat kıldık. Hem iş naayeti yakşı boldı. Her hıl yumuşak detalla arkılık taksi çakırgılı bolu diken. Mihman saraylarının seremcallaştırılışı mu rahat diken. Hizmetçilerimi kızgıllık bilen yardım beri diken.

Jungo Asya Obroti ve Setiviliş Birleşmesi yakında monolan ilan kıldı. 8. ayda Jungo Asya Obroti'nin gülünüş körsetkici 50.9% olup, aldınkı aydikiden 0.5 point aşkan. Asya Obroti'nin gülünüş seviyesi yenimi özgün. 8. ayda Jungo'nun Asya Obrot kespi umumi miktar körsetkici 50.9% olup, aldınkı aydikiden 0.5 point eşip, davamlı kengaygan. Yazlık, tatillik istimal. Okuş, başlaş, pesli ve konusunu yenisiga almaştırış siyasetinin türküsü de. İstimal eşya obrotuğu bolgan ihtiyaç aşkan. Şunun bilen bir vakitta. Yasımcılıkının eşi bilen kes eşya obrotu ihtiyacımı yakşılınışkı karab terakki kılgan. Jungo eşya obrotu uçur merkezinin müdiri Liu Yuhan tahlil kılıp mındak dedi. İstimal eşya obrotunun yarkın noktası gevdilik boldi. Tekşürüp tetkik kılgan elektronluk soda sıkısının akli ürgünüş, özgeçi medeniyet icadı idi. Medeni köngül içiş türüdeki zakizi aldınkı aydikidin 10%'in köpürek açtı. Tekşürüp tetkik kılgan karhallarının elektronluk soda eşya obroti kespinin birlik miktarı ve gol liniyelik optimal transporti aldınkı aydikidin 5% ve 3% etrafı değişip. İstimal eşya obrotunun yuşkun vaziyetini eksettirdi.

Texımı köp kişiler beden çeniktiriş devamı da kuşallıktın bəhriman buluş bilen virgi sağlamlıqı erişmekte. Kolvaqını heydep, dolkun yerip, alğı ilgirleş. Velis pitminip, tağ yolunu kesip ötüş. Texnikinin uşkandak terakki kılışıqı əgişip. İlgiri pekat dala muhitidili körüldüğen bu mənzirle bugünkü künde aile ve çenikiş üyüge kirdi. Süni əqli iktidar texnikisi ve VR üskünüsüdün paydılınıb. Vakit boşluk çigrası buzup taşlandı. Yenice əqli iktidarlıq beden çeniktiriş mənzirisi yeni keyfiyat aylanmaqda. Yakınki yılladın bu yan. Beden çeniktiriş medeniyetinin umumluşuğu əgişip, kişiler beden çeniktiriş hareketinin. Hem törtkiliki kızıqarlıqlıqı. Kəsbiliki hem de tənlərini kontrol kılış qatarlıq cihayetlerine teximi yukur tələb koydu. Bir tənterbiye pentexniki çekik şirketinin setiş məsulü monulanı bildirdi. Bu yeni ehtiyaclağı karıta. Əqli iktidarlıq çeniqiş mənzirisi barlıq geldi. Hərkət addi üskün ilə. Belgilengen meydan bilalla çeklinib kalmadı. Belki teximi kızıqarlıq, teximi kəsbi. Teximi xaslıqı ige yönülüşke karab tərəqi kıldı. Hərkətlik velisipitta əqli iktidarlıq velisipit miniş sistemisi tayinib. Siz közünü yumup başkuça ekranda deyilgən mənzilgi baralaysız. Bir tənterbiye pentexniki çeklik şirketinin məsulü ondaq dedi. Ammığı yüzlengen əqli iktidarlıq beden çeniktiriş mənzirisini. Bərpa kılganda biz bir kısım tor oyullarını yasaş təpəkkürdün paydalandıq. Sistemiğa vəqəlik. Mükafatlaş mexanizmi və musabiqə əndizisi qatarlıq amılla qoşulub. Çenik işini köngül etiş xarakterge və qızıqarlıq xarakterge iyi kıldıq. Bunun bilen teximi köp kişiler bunun qatnışışqa gəlib kılındı. Əqli iktidarlıq beden çeniktiriş körünüşü de. Əqli iktidarlıq sürət ölçəş modelidin paydalınıb. Əqli iktidarlıq velisipit minis sistemisi velisipit mingücünün velisipit minis sürəti qatarlıq sallıq məlumatlarını hər vaxt yığıdı. Həm də simsiz usulda sallıq məlumatlarını yollaydı. İşlətkücülə oxşumağan görünüş, oxşumağan rolla arasında ərkin almış alaydı. Məsələn, oyunda qəhrəmanın rolunu alısı boludu. Taş yolu da velisipit minidigan tənərkətçi bolsumu boludu. Miniş yarıyanı da velisipit yeni mənzirinin yantılıqı ya ki işlətkücülənin hərkət ritmi asasən. Velisipit miniş karşılık küçünü optimatik tənşaydı. Abontlağa ən həqiqi velisipit miniş təsiratı ilib geludu. Əqli iktidarlıq beden çeniktiriş görünüşü de aynen his kılış duygusudun başka. İctimai alaqa ve öz ara türtki buluşmu çenikişini teximi kızıqarlı kılıdı. Əqli iktidarlıq tənterbiye sistemisidin paydalınıb, her vaxt torlaştırışını işkaşırğılı buludu. Oxşumağan rayulladın kəlgən çenikiş həvəskarları tor arqılıq bir yerge cəm buludu. Torda əqli iktidarlıq tənərkət musabiqisi, əqil paraset, tümür adam, şütür musabiqisi ya ki başqı torlaştırış musabiqisi ötküzülüdü. Bunun bilen çeniqişinin rıqabətçallıqını aşırğılı buludu. Bir tənterbiye pentexniki çeklik şirketinin məsulü mundaq dedi. Kəlgüsü də əqli iktidarlıq beden çeniqtiriş körünüşünün qaplaş dairisi. Davamlıq kengiydi. Onun küşlük torlaştırış iktidarı tayinib. Neçi milyon, hatta neçi 10 milyon adamını kaplıqan çoğun tipteki torlaşkan musabıqını kanat yaydırışdın ümit ba. Umumi xalq dərəcilik, əqli iktidarlıq, beden çeniktiriş, olimpik tənhərkət. Musabiqisi bərpa qıla alaymız. Əqli iktidarlıq, beden çeniktiriş körünüşü de. Maharet, tənterbiye hərkitimi, teximi kəsibcallıqı iyi boldi. Beijingdiki bir pen texnika paycheklik şirketi tədqiq qılıb yasab çıqan tənhərkət sistemisi, bürküt köz foto aparatıdın paydını, futbol meydanı, basketbol meydanı, muz top meydanı qatarlıq meydanlardaki hərkət əhvalını iniq, həm umum yüzlük sürətki tartalaydı. İşlət küçülə, pəqət alaydı belgilengen əpni içib, məşğulat qılsılı boludu. Hərkət videoğu karta təkşi ötkəş, tartış, qısqartış, asta qoyuş, tez kırgüzüş, qatarlıq məşğulatlarını qılgılı boludu. Şu arqılıq, hərkət təfsilatını təkşür eləydi. Şunun bilən billə, əp yenə yürək ritmi, yügürüş arlıqı, yügürüş sürəti, yügürüş dairisi qatarlıq uçurlarını namayan qılıb. Mürəkkəb tənərkət meydanının əhvalını bivasitə sallıq məlumatqa aylandırdı. Bu, yenə fikir almaşdırışqa kolaylıq bulub, hərkət ünümünü yuqur kötürgülü buludu. Əqli iktidarlıq, beden çeniktiriş mənzirisi meydan çəklimisini buzub taşla.
Bazı tentarbiye türlerini hemmeylerinin öylerine kirgizdi. Taklidi kar tiyiliş ve taklidi wolf top bulanın vekili. Kespi çanga tiyiliş meydani. Yürüşleşken çanga tiyiliş esvapları. Belgilengen çanga tiyiliş trenerleri. Ekli iktidarlık çenikiş görünüşü aslında bula hazır zörür şart emez. Fakat bir kar tiyiliş taklidi süpsi. Bir ekli iktidarlık kontrol kılış endisisi. Bir yürüyüş çoğun ikrallık, koş taktılık, kar tiyiliş, yumuşak detali ve mehsus küçük programı bolsulu boludu. Xeridarla öy işide kar tiyiliş huşallıkını yizkılalaydı. Kar tiyiliş taklidi süpsiğe çıkkanda. Abontlanın yötkilişige egişip, ekli iktidarlık kontrol endizisi herkettiki yantuluk bulunu. Dumulaş bulunu, yönülüş bulunu katarlık sallık malumatlarını yumuşak detalga maskedemde kırgızıdı. Xeridarlarını mevhum kar meydanı da tiyiliş imkaniyetige igi kılıdı. Bunundan başka, golf top oynaşımı meydan çeklimisige uçurmaydı. Abontla ekrandaki VR süpsidiki golf top meydanı da golf top tayıkını planlatıp, pütü astıdaki topunu ursulu boludu. Beşinin üstüdeki koş kamera topunun izini optimatik hesaplaydı. Emeli vakitte top sürüldü. Yönülüşü ve ayrılış sallık malumatını yığıp toplaydı. Hem de sallık malumatlarını ekranda körüstüdü. Taklidi golf top sistemisi yani bununla asasen kespi yetekçilik teklifi verildi. Bunun bilen xeridarla, üyidila, kespi herket bahalaştın behriman bulalaydı. Bir tenterbiye pen teknik çeklik şirketinin mesulü mundaq dedi. Bugünkü günde biz yine akli iktidarlık beden. Çinik duruş menzirisini devamlık beytivatımız AI ton modeli katarlık teknikilani ala kadar körünüşlerde kullanış kıtırışımız. Abontla, öy işi ve sırtı da okşaşla kespi herket tesiratıdın behriman bulalaydı. En enevi çinikiş görünüşü de beden çinik duruş. Köp Allah'da şahsi ternerinin yetekçilikige muhtaç bulattı. Bosuğusu igiz, kıraciti köp, yakşı ternerini tapmak mı tesiydi. Bugünkü kündü bolsa akli iktidarlık, beden çenik duruş menzirisi bu kıyın meselelerini hel kıldı. Beden çenik duruş sistemisi uğrulaştırılgan terner, körünmü çastota bölüki arkalık, abontla yan. Telefonda alaydı belgilengen apni assa, ternerinin uçuru üskünüle aldıdaki ekranda bir-birlep namayan boludu. Abontla öz yaktırgan ternerini tallap, onun bivastı körüstüş ve videosunu körsü boludu. Bu arkalık yekke terner birli vakitte nurgun kursantlığa mulazimet kılışını emelge aşırgılı boludu. Bunundan başka belgilengen terner vaktinci ornadın ayrılganda. Abonutmu sistemi işige orullaştırılgan elektrolluk terner bilen fikir almaştıralaydı. Aldın tesis kılıngan sın dersige ergeşip öz aldığa meşk elip barıdı. Ekli iktidarlık beden çenik duruş görünüşü de. Beden çenik duruş sistemisi yani beden çenik duruş ternerlerinin yakşı yardımcısı bulup kaldı. Beden çenik duruş sistemisiyle orullaştırılgan yürek ritmini nazaret kılış bölükedin paydınır. Terner ders ötkende varlık okuguçlarının yürek ritmi ehvalini her vakit ilgileyeleydi. Hem de bununla asasen herket sicillikini aşırdı ya ki tövellitidi. Bu arkalık herketinin ünümdarlıkı ve bihaterlikini yukarı götürgülü buludu. Beden çenik duruş sistemisi ders ötüşke işiltilipli kalmay. Yine imtihan alğıcı bulup baskuş karakterlik meşk neticesini tekşüreleydi. Beijing'deki bir pen teknika pay çeklik şirketi aşkan akli iktidarlık tenis top meşkini bağlas sistemisi süretini herketlik. Real vakitlik tutuş teknikisi, çoğun sallık malumatını çoğunkur ögünüş teknikisi, üç ölçemlik süret bir taraf kılıç teknikisi katarlıkla asası da top başlaş meşki, töven çek çoğunkurluk meşki, tosup zerbi beriş meşki katarlık bir katar mezmulladaki meşk sual 11'ini zakaz kıldı. Meşk ceryanı da sistema sual 11'ı asasen belgilenudu. Meydanını optimatik halda okşaş bulmağan numar iliş rayonu'a ayrıydı. Top süreti, ayrılış süreti, tor igizliki çüş noktası, top urgan çağdaki ponkit orna rayonu katarlık körsetküşlerge asasen abontlanın meşkige universal baha beriludu. Yenimi ilgirligen halda okşaş bolmagan numarlarını hesaplap çıkıp. Xeridarlarını bir meydan vakitlik saatlik sınaq bilen temilleydu. Bir tenterbiye pen teknik çeklik şirketinin mesulü mundaq dedi. Meyli kespi tenerketçi bolsun. Yenila adetki tenerket. Heveskar bolsun hemmisi ekli iktidarlık çenikiş meydanı da özgü maskeledigan meşk layısını tapalaydı.
Бүгінгі күнде түрлік еңі техникала айлы, бақча, қархана, чыныққыш үйі қатарлық көп қыл мұхитта қолынылды. Пәсіл олмышыш мәзгілді ке бұ оламәтләгі сәл қарма. Адам бәдінінің иммунитет системісінің иммунитетқа бәрдашлық беріш ұқтыдарда қалаймы қанчылық үзбәгенді. Хата халда сүт, тұхым қатарлықла, яки зиянсыз маддыла болған гүл чені қатарлықланы зиянлық маддыла. Дәп қарап ұжым қылышы. Сырттікі зиянсыз маддыланы чәткі қекші чекедің ешіп кетідіған. Әрдідің зияды ұжым қылыш жәрияныда бәдән иммунитет характерлік яллығылың ішіні кәлтіріп чықырышы. Шындақла зияды сезімчаллық реакциясыны кәлтіріп чықырышы мүмкін. Маны бұл зияды сәзгүрлік кесілі болып күз пәсілі балылада зияды сәзгүрлік кесілі көп үзбердіған пәсіл. Төрт қыл балыларға асан реакция қылыды. Зияды сезімчаллық жәмәтідің ерсиет қалған балыланың зияды сезімчаллықы ерсиет білен. Зич мұнасыветлік болуды. Жәмәт зияды сәзгүрлік тарихы ба, балылада зияды сәзгүрлік кесілінің үзберіш ниспіті көрінерлік юқыр болуды. Тәтбиқатты көрістілішчә, әгер ата анылада зияды сәзгүрлік тарихы болмыса, балыладыки зияды сәзгүрлік кесіліге гриптар болуш хәтірі пәкәт 5%-тін 15% кішілі болуды. Әгер ата ана ішкілі тәрәпнің зияды сәзгүрлік тарихы болса, балыланың зияды сезімчаллыққа гриптар болуш хәвіпі 60%-тін 80% кейтуду. Зияды сезімчаллықы юқыры баллағы ниспәтән заманыви айлы тұрмыш шарайты вә тұрмыш ұсулы уланы. Сәзгүзлікіні ашыру вейтуду. Мәселен, елем, ава тәңшігүш, сафа, карват селіндісі қатарлықланың хәммісі, чаң тозан қанысы асан пайда болудыған жай. Гүл, гия, от, чөп, әрмәк, айван бекіш қатарлықланың хәммісі, айлы мұйтедеке анафилактогин қойықлығыны ашыру вейтіп. Мұйт зияда сәзгүрлікнің ашқарлынышыны кәлтіріп чықырды. Анафилактоген реакция характерлік кеселлік үзберішнің башлыныш амылы. Нұрғын тәтқиқатлады көрістілішчә, балыладыки өл тәмірәтке реакция характерлік бұрын яллығы. Реакция характерлік зық кесілінің үзберіші реакция мәнбәсінің сәзгүрлікі білән интайын күшілік бағылынышлықы еге. Балыланың тамықыға муапық болмаған нәрсіләні қошуш. Бәзі яш аныла бала туғып болғандың кейін. Бәдән шәкліні сақлап келіш үшін балыны аны сүті білән имит мәсіліні таллайды. Лекін бала туғылғандың кейінке алдыңқы бір нәтчі айда. Адам бәдінінің үші елі тосуқы ұқтыдары толық етілмеген болғашқа. Бәк балдыр қошымчы емек қошуш, үші елі бактерия топи тегі толық құрылмаған. Әзім қылыш елі шыллық пәрдісінің өткізішчаллықы бір қадар чоң болған баллағы ниспәтән сыртқы мәнбәлік ақсыл. Бәдәнге асан кіріп, емәклік реакция қылыш ниспітіні зор дәрежеде ашырып етуді. Зияда пакіз айлыладыки балланың зияда сәзгүрлік кесілі бір қыл заманыви кесел. Заманывилишиш қадымының тезлішші мәселен, тұрмыш шарайытыны яқшылаш. Зияда пакіз болуш. Антибиотик лорланы умумюзлік ішілтіш. Бұның білән микро жаллықла вә бактерия мәсулатларының дәсләпкі мәзгілді ашқарылынышы азиы. Бұғақла сұртқы мұйеттікі нормал бактерия топы білән ұшырш алмайды. Бұныңлық білән зияда сәзгүрлік кесілінің үзбериш, пұрысты көпейді. Қорсақны еріп туғылған бұғақла анының тұғып елудекі нормал бактерия топы білән ұшырашмығалықтың. Зияда сәзгүрлік кесілінің қозғылыш ниспіті тәбей туғылған бұғақланың кедін көрінерлік юқыры. Болуды. Төвендіки аламәтләдін ошияр болым. Ради зияда сәзгүрлік адамның сұртқы маддылаға бәрдашлық берәлмәй, пайда болған зияда сәзгүрлік реакциясы. Бұл қыл реакция адам бәдінінің әр қандақ ерді үзберіді. Төвендіки дәк аламәтлә көрілсе, балының зияда сезімчаллықы бар йоқлықыға дикәт қылыш керек. Бірінші, қорсақ ағырыш. Іші сүріш әхваллары көрілсе, юқым

Serotonin adamın besimini yengilletip, əst tutuş iktidarını yukarı götürdü. Noradrenalin reaksiya süreti ve zihnini yığış küçünü yukarı götürdü. Uzak mezgildim karganda. Hareket çoğun menginin kurulması ve iktidarını özgertirdi. Məlum səhiyyə tətqiqat yurtu qozğıqan insanlar meni planını tətqiq qilish jarayanı da hərkətini davamlaşdırğanda nerv hüceyrilərinin sani. Körnərlik eşib, çoğun mengini muskulğa oxşaş məşq qılğan siri küçəytkili boludığallıqını bayqıqan. Bu hadisə meni mənbəlik nervini ozuqlandırğıcı faktor dəb atılğan bir xil maddədən kelib çıqqan boluşu mümkün. Onun hazır ba bolgan nervi hüceyrilerinin hayati küçünü saplaş, hem de yeniden payda bolgan nervi hüceyrilerinin özüşünü ilgir sürüş iktidarı ba. Peşanı bölüki peşanımızın arka terpigi caylaşkan bulup, tedbir belgileş. Dikkat, itibar ve kişilik kadir kımmetini kontrol kılıdı. Sekankur gevdisi çoğun menimizin çeki bölükinin çoğunkur yerigi caylaşkan bulup, uzak müddetlik esti saklaş ve saklaş katarlık muhim iktidarlarını cari kıldırdı. 2013 yılındaki bir türlük tetkikat körüstülüşçe. Fakat 20 minuttan 40 minut küçü bolgan oksigillik herket meselen piyadı miymiş. Asta yürüyüş, kan terkibideki mene menbelik nervini ozuklandırgıcı faktor miktarını tahminen 32% aşırdıken. Şuna herket ögünüş neticesine təsir yetküzmeyle kalmastın. Eksişi ögünüş ünümünü yukarı götürüp, balılarının tepekkörünü teximi ötkür, teximi köngül koyup, nersilerini teximi tez, teximi pıhtı əsti tutuş imkaniyetigi igi kılıdı. Ondaqta oxşumuğan yaştiki balıla kandak hərketlərgi maskeludu. İki yaştın tövən, balının yürek, öpke, umurtka, sönek katarlıkları texi toluq yetilmigen bolğaşqa. Addi hərketlərini kılışkı boludu. Məsələn, örülüş, ömüləş, put kollarını məşiqləndürüş katarlıq hərketlərini kılışkı boludu.

Көп сандыки кишилер етерлік. Уйкунун интайын мухимлыгын инык билуду. Кону караштыкила. Эр күнү кеште 8 саат етерлік кухлуса, ikkinci күнү андын зехни күчү ургуп турган халды өгүнүш. Хизмет кылгылы болуду. Болмуса гаран болуп калуду. Деккитини йыгалмайду. Кейпиятымы асалла биарам болуду деп карайду. Halbuki biz bazıda bazı alayda ehvallar uçurap kalımız. Bazı kişiler her günü aran 3 saattin. 6 saat kişi uxlusumu yanıla hayati küşkü tolgan bulup, ögünüş ve hizmetki təsir yetküzmeydu. Ula hatta bir neç saat art vaqt çıkırıp ögünüş. Könül içiş ya ki hizmet kılalaydı. Bu bir top kişiler tabi kısqı uxluğucular dep atalgan bulup, alımla ulanın məhbiyyətlikinin gen işçigi yoşurumğallıqını baykağan. Kısqı uxluğucularının sırlıq çümperdisini içiş. Ameliyette oxşaş. Bolmağan callıqlarının uxlaş endizisi əslidilla oxşaş bolmaydı. Bu xil pərqnin arqısı da türlərinin uzaq müddətlik tədrici tərəqqiyat cəriyanıda yaşaş muhiti və energiya sərpiyatıqı bolğan oxşaş. Bolmağan uyğullışış taktikisi əks ettirilgen. İnsanların uyqusumu oxşaşla uzun məzgillik özgürüşünü başdan keçirgen. Tabii kısqı uxluğucularının payda buluşu alımlarının irsiyet ve tedirici terakkiyat noktasının kaytıdın karab çıkışıga yardım berdi. Adem rastılla çokum 8 saat uxluşu gerek mi? Kısqı uxluğucularının çoğun menisi ve bedeninin zadı kandak alaydı terapleri. Bar, Pen Tetkikat Kollektifi 21. əsrinin başlarında her günü keşte 6 saat ya ki unundun mu az uxlaydıgan bir türküm tetkikat obyektleri bilen uçuraşkan. Bunun içindeki bir cüb. Ana bala alahide dikkat itibarını kozgaga. Tetkikatçılar ana bala şikeylenin gen grupsini çoğunkur tahlil kılgandın ki, Adem bedeninin keçi kündüzlük ritmini tanşaydıgan gendi az. Kuşuraydıgan tosattın özgürüş mevcut hikayeligini baykagan. Bu baykaş başka uxlaş adıtı ba kişilerini teşebbüskarlık bilen tecrübihanı bilen alakılışıp, DNA tekşürüşü ilip bir işgı gelip kılgan. Tetkikat obyektinin köpeği işige egişip, bu kollektifning sallıq ma'lumotlari barg'on siri mollashtgan. Hozirga qadar ular tabiiy qisqa uxlash alohidligi bilan munosabatlik 4 gin ichidagi 5 xil. Tuyuqsiz o'zgarishni baholab chiqqan. Uning ustiga o'xshash bo'lmagan jamiyatlarning tuyuqsiz o'zgarishida farq mavjud bo'lib, jamiyat xosligi namoyon bo'lgan. Bu shuni tushundirdiki, uyqu bilan genning munosabati intayin murakkab bo'lib, ko'p xil genning moslashish yo'liga chetilishi mumkin. O'xshash bo'lmagan jamiyatdagi genning tuyuqsiz o'zgarishi o'xshash bo'lmagan

bakteriyası bilen tonuşpa kaydı. Aşkazandaki yoşurun katıl aşkazan çıkış eğizi burmusuman tayakçı bakteriyası. Aşkazan çıkış eğizi burmusuman. Tayakçı bakteriyası bir hıl musbet bakteriye. Şundakla nöbette kişile bilidigan adem aşkazında yaşayalaydıgan birden bir mikroorganizm türü. Kişilerin nemi üçün hemişe onundun korkudugallıkı tövendeki birkaç sebep bilenizik. Münasivetlik. Kislatağa karşı turuş iktidarı intayın küşlük. Şunu biliş gerek ki, aşkazınımızda hazım kılışka yardım berdigan aşkazan suyukluğu ba. Aşkazan suyukluğunun asaslı terkibi tuz kislatası bulup, barlık bakteriyele aşkazanğı kırgendin kiyin yaşayalmaydı. Lekin aşkazan çıkış eğizi vurmusuman tayakçı bakteriyesi bir tasadipilik bulup, o aşkazan kislatasıdın korkmaylı kalmastın. Yine aşkazan divarda hiç bolmagandek ösüp yetiludu ve köpüydü. Bir hıl rak payda kılgucu madda. Aşkazan çıkış eğizi vurmusuman tayakçı bakteriyesi Dünya Sahiye Teşkilatı'nı karşılık halkara. Rak kesili tetkikat merkezi terpidin birlemçi türdeki biyologiyelik rak payda kılgucu faktor katarı kırgızılgen. Aşkazan çıkış eğizi vurmusuman tayakçı bakteriyesinin yukumluniş sozulma. Karakterlik aşkazan yalluğu. Azim karakterlik yara katarlık keselliklerini keltürüp çıkardı. Sallık məlumatlarda körüstülüşçe, 90%'in artıq sozulma xarakterlik aşkazan yallığını aşkazan çıkış eğizi burmusuman tayakçı bakteriyesi keltürüp çıkardıkken, bunun 15'ten 25% kiçe azim xarakterlik yarığı tərəqi kılıdıkken. O aşkazandaki yaman süpətlik ösmünün payda buluşu bilen mu münasibetlik bulup, aşkazan rakının payda buluşudaki mühim xəterlik amil hesaplanıdı. Sallık məlumatlarda körüstülüşçe, aşkazan çıkış eğizi burmusuman tayakçı bakteriyesi bilen yukumlanguçuların ömür boyu aşkazan rakığı griptar buluş nispeti yukumlanmağallığı karganda birdin. 5. Hessi geçe yukarı bolu diken. Yukumçallığı küşlük. Şundak. Bu hıl küşlük bakteriyenin yeni bir korkunçluk kuralı ba. O bolsumu küşlük yukumçallık. Aşkazan çıkış eğizi burmusuman tayakçı bakteriyesinin en köp uçuraydıgan yokuş şekli eğiz arkılık ya ki gendi arkılık tarkılıdı. Adem bilen adem otursu da tarkılışçallıkı intayın küşlük bulup. Yukumlanguçu bilen ortak kaç kuşulanı işlese, eğiz arkılık tamak yigilse, hatta söyse. Bakteriyanın tarkılışını keltürüp çıkırışı mümkün. Tekşürüştün məlum buluşu. Cungoluklarının aşkazan çıkış eğizi, vurmusuman tayakçı bakteriyesi bilen yukumlanış nispeti 56% iken. 7 diken. Başkı çıkılıp etkanda. Her iki ademnin biri aşkazan çıkış eğizi, burmusuman tayakçı bakteriyesi bilen yukumlanguçi. Onun üstüge aşkazan çıkış eğizi burmusuman tayakçı bakteriyesi intayın cahil bulup. Yukumlangan haman ölçemlik davalımıganda özlükedin sakayt kılıp olmaydı. Aşkazan çıkış eğizi burmusuman tayakçı bakteriyesi bilen yukumlansa kandak alametle körüldü. Kislatağa karşı kesellik alameti. Aşkazan çıkış eğizi burmusuman tayakçı bakteriyesi köpeygende gastrinin acırılıp çıkışını tezletip. Aşkazan kislatasının acırılıp çıkışını köpeydi. Asalla kislatağa karşı kesellik alametlerini peyda kılıdı. Kekiriş. Tamak yigendin kiyin kekiriş. Könlü ilişiş. Korsak köpüş katarlık aşkazan üçey kesalliklerinin alametleri körüldü. Eğiz buraş. Aşkazanda parazitlangandın başka. Aşkazan çıkış eğizi burmusuman tayakçı bakteriyesi yana çiş bakteriye. Deri işi de mevcut bulup durdu. Eğiz boşluğu da sesik pırak ilip yurduğan karbetlanı peyda kılıdı. Çiş çotkılaş, eğiz çaykaş. Tazılaş doğrusu pürküş arkılık mı ünümlük yok atkılıp olmaydı. Üstünki korsak ağırış. Bakteriyanın aşkazanda köpeyişi aşkazan şıllık perdesinin koldaş mekanizmini buzudu. Asaslık ifadesi üstünki korsak ağırış. Çin kılıp ağırış alametleri körüldü. Eğer yukarıki kesellik alametleri uzun müddet mevcut bolsa. Vaktida azim kılış kesellikleri bölümüge berip davalanışını tavsiye kılımız. Lekin köp sandiki aşkazan çıkış eğizi burmusuman tayakçı bakteriyesi bilen yukumlanguçlarda roşen biaramlık alametleri. Bolmaslığı mümkün. Şuna pekat kesellik alametlerge tayinip, özünün yukumlangan ya ki yukumlanmağallıkıga hüküm kılış toğru emez. Eğer özünüzün aşkazan çıkış eğizi burmusuman tayakçı bakteriyesini ilip yürgüçi. Ya ki emeslikinizni bilmekçi bolsunuz, intayın addi. Doktorhanıgı berip, külleş sınıkı ilip barsınızla boludu.
Hürmetlik radyo anlıgıcılar. Bugünkü Cungo'ga nezer programımız muşi yerde ahırlaştı. Ben rakamlik lektor Rakamcan. Programımızın muharriri Gülriz Sürek. Programımızın mesul muharriri Nuzigül İmir Enver Erkin. Kırıştırgıçısı Abduhalık Emek. Nazaretçisi Arapat Hüsencan. Tövende diktinle stansımızın başka programları da bolsun.

ده yenik sicillik tımo sağlamlık paydası ilip geliyordu. Uda ulturuş altını buzup taşlaş, meslen örtürüş ya ki meniş mi bedenge paydalık. Herket kılalaydıgan pırsatına çan tutuş. Meslen, amivi avtobus kulturup işgı barganda bir biket burun avtobustan düşüp piyada meniş. Binağı çıkkanda pelenpeydin meniş. İşten düşkende vezipit minip öyge kayçına tallaş. Tamak dinkin müzik anlap seyli kılış, hepte akırda bir neçe dostu bilen sırtkı çıkıp faaliyet kılış katarlıklar. Uzun ulturuş altını pat pat özgertişini esi geliş. Ulturganda başını götürüp, meydisini kerip, yakşı ulturuş altını saklaşka dikkat kılış gerek. Şarait yer bergende, her 20 minuttan 60 minut kışı orundan durup, 3 minuttan 5 minut kışı erket kılış gerek. Köpçülük daim işletildiğin sürat bilen piyade menişini talısa, ya ki əsildeki orunda orunduktan turup, örtürüp ulturuş erketini kılısı boludu. Yine bütün bedenin sözü şirketlerinin kılsımı buludu. Meselen, bilekini aylandırış, zonguzuyup ulturuş, putni igiz götürüş, örtürüp aldığı igiş, çoğun kadem bilen putni besiş katarlı hareketlerini kılsımı buludu. Ya ki, yan telefon katarlı kurallardan paydalanıp özgü bir kişik əskertiş bekitip, xuddi okuçılık devirdeki dersin çüş kongurkoğu okşaş, özni yer 45 minutta orundan durup hareket kılışka əskersi buludu. Şaraiti barlar, igizlikini kalıgancı tanışıgılı bulduğun üstel işlesimi buludu.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine, vaktim çıksıla esti saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzuş sebeplik, esti tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Мен иммунитет системеси. Ухлымай таңат кузы сәбәплек, якындан буян лимфа хуҗайрыларым ва киселлекке каршы торгычы хуҗайрыларым бәхле аҗизлап кетти. Бактериялар бәдән әзаларымга халыганча бузгынчылык кылып атыды.
2: Мен бөрәк. Ухлымай таң аткызу үти сәбәплек, зәр тазлаш хезмәтем катты калайм калышып кетти. Zerlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek, uzun mezgil uxlamay tan atkuluş sebeplik, hizmetim normdan eşip gidip tügüşeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuluş, kararsız bombağı uxşaydı. Beden azaları normdan artık hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
5: Ben bir tamçı su.
6: Ben mi bir tamçı su?

Alayda Abdümbül tiniş meşgulat altıda hadisi yüzberse, katnaş mecburi suğurtisi tölem dairesi kremdo. Ürümçerdin din ependi mundaq dep mesleğet sordu. Bultur 8 ayının 7 günü men kuruluş orunda beton kuyvatkanda, lifamlik heydigen pompa Abdümbül'nün yelkisi toksımığı tigip gitip, meni tok soğup yarlandırdı. Pompa Abdümbül'i motorlu katnaş vasıtları katnaş hadisi cevapkarlık mecburi suğurtisi suğurtlanğan bulup, men suğurt şirketinin tölem bir işini talep kıldım. Lekin suğurt şirketi tok soğup etiş katnaş hadisi emez. Katnaş mecburi suğurtisi tölem dairesi kırmaydı o dep karap, tölem bir işini rat kıldı. Sonra baksam, alayda Abdümbül tiniş meşgulat altıda hadisi yüzberse, katnaş mecburi suğurtisi tölem dairesi kremdo. Bunun kartta mundaq mesleğet berildi. Gerçi bu hadise pompa Abdümbül'i kuruluş orunda tiniş meşgulat kılış ceryanında yüzbergen bolsa mı? Lekin pompa Abdümbül'i alayda Abdümbül buluş sütü bilen, adetki Abdümbül'a nispeten alayda haslık iyi. Yani onun asaslık şiltiliş orni katnaş transport demez. Belki kuruluş meşgulatdi. O asaslık şiltildiğin meydan kuruluş orni, yürüdüğün yol emez. Katnaş mecburi suğurtisini tesis kılıştaki maksat, alayda bolmağın cemiyetteki amının menfaatini koğdaş bulup, eğer alayda Abdümbül'ün suğurtu dairesi ammivi yolda çekilinip kalsa, suğurtunun asasi maksatı hılap buludu. Suğurtlatkıcı ve ziyanlanıcının kanunluk hukuk menfaatini koğdaş kıpaydısız.

0: Merkezi Halk Radyo Stansı.
1: Merkezi Halk Radyo Stansı.
0: Memleket haberleri ve halkara haberler.
2: Hürmetli radyo dinleyiciler. Bugün 2026 yılı 9. ayının 20. günü yekşembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberle programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
3: Hürmetli radyo dinleyiciler, ben Zumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Çoğun derya Xuaşa zeminini ozuqlandırmaqda. 15-ci bəşil məzgilidə dövlətimiz Conxua Münəvvər ənənəvi mədəniyyətini icadi özləşdiriş, yenilik yaratıb, ravajlandırışqa küçəb türtkü boludu. Dövlətimiz yasımıcılıqının ali ilişiqə qarabdıb özgərdişi tezlətilməkdə. Aldınqı 8 ayda məmlikət boyuca tamamlanğan suçılıq quruluşu məbləği 700 milyard yuanqə yıqınlaşdı. Cayla köpxil şəkildəki ammavi dövlət müdafiə tərbiyəsi fəaliyyətini qanat yaydırdı. Yemen Kusay Qoralıqları Saudi Arabistanı'a hücum kıldığı dedi. Türkiye Saudi Arabistanı'a hərbi texnik yardımı verişimiz mümkün dedi. Hürmetli radyo dinləyiciləri, tövəndə deyiqdanla xəbərlərimizin təfsili məzmunlarda bolsun.
2: Stansımız xəbəri. Xuaşa zeminini toğırsığı kesip ötüdüğen Xuanxı deryası, Conxua mədəniyilikini barlıq keltürgen anı derya. Başucu Xi Jinping Xuanxı deryasını tüzəşte qoqdaşqa əhmiyyət beriş, tüzəşti çin turuş gerek dəb körsətdi. Növətdə Xuanxı deryası boyudiki 9 ölkə, Abdunum rayon, bütün vada bir taxt şahmat boluş digən ideyasını müstəkkəm turğuzub, Yukur tüven hem türtki bulup, suni birlikte tizgillep, Xuanxı deryasını halkı bəxt yaratıdığan bəxt deryasığa aylandırmaqta. Baş küzdeki Xuanxı deryası deltisi da kumuş pöpükleri dolkullap durdu. Her yili neçi milyon pesil kuşi bu yerge kelip kışlaydı. İlgiri bu yer pekat ulanın cenib uçuş yoludaki aram alıdığan cayiydi. Bu yıl küzet küçüle bir yeni özgürüşünü baykıdı. Yani tehimi köp pesil kuşları bu yerde turup kalıdığan boldı. Kızıl kaşkı turna, şerq ak leyliki, kar tumşuk çayka, ak turnala ark arkıdın bu yerge uğusilip makallaştı. İlgirki pesil kuşları ötene, hazır pesil kuşları köpeydiğen muhim cayga aylandı. Ekologiyadaki özgürüş, ideyadaki özgürüş, strategiyadaki özgürüşten geldi. Partiya 18. kurulduydun bu yan, başucu Xi Jinping, Xuanxı deryasının yukarı, otura, tüven ekillerini kezip, Xuanxı deryası vadısının ekologiyasını koğdaş, ve onu yukur süpette terakki kıldırış söhbet yığınını üç kitim riyasetçilik kılıp içip, Xuanxı deryasını koğdaşını, Conxua milletinin ulu güldün işi ve mengülük sicil terakkiyatı münasivetlik kelgüsü ulu var plan yükseklikigi koyup, Xuanxı vadisinin ekologiyasını koğdaş ve onu yukur süpettlik terakki kıldırışını zor devlet strategiyesi kötürdü. Xuanxı deryası, Xuanxı boyudaki 9 ülke, Abdunum rayonunu kesip ötüdü. Ekologiyanı tüzeş, hemmigi münasivetlik muhim iş. Başucu Xi Jinping, yukur tüven ekin, gol tarmak ekin, on sol kırgakını bir tutaş pilallaşını talep kılıp, su bilen kumnun münasivetini tanşeştin ibaret bu muhim tutkını çın tutuşunu tekitlep, Xuanxı vadisinin ekologiyasını kengülemde koğdaş, Kem külemde maslaştırış endizisini davamlık mükemmelleştirişini aydınlaştırdı. Su az kum köp buluş, su bilen kumnun münasibeti maslaşmaslık Xuanxı deryasıdaki en gevdilik zidiyetti. Şuna Xuanxı deryasını kem külemde koğdaş, kem külemde tüzeşte, aldı bilen mas tedbir kolunuş arkalık, su bilen kumnun tenponlukını kaytıdın berpa kılışka doğru geliyordu. Şenşi'nin Tungwen, Xuanxı deryasının seyrik topuluk egizlikten ekip çıkışıdaki en ahırkı ötkel. Yakın küllerde Tungan Surayı Ponkti'deki yeni avlat foto elektrik kum ölçeş esvabi kum latkısallık malumatını tordu yığıp, yakın 10 yıldın bu yankı sallık malumatlağı seliştirip, bu yerden ekip ötken Huangpu Deryası'nın her kub metre suyudaki kum latkı miktarının 25,9 kilogramdan 5,11 kilogramga azaygallıkını baykıdı. Ундакта Хуанхэ дарыясыдагы кумлатка кандай азайтылды? Серик тополук игиздик Хуанхэ дарыясыдагы кумлаткынын асаслык келиш манбаси. Бүгүнкү күндө бу жерде сижил илгири сүрүлүп аткан 3 шимал ихат орнуны курулушу жылга арасында yeşil тосук пайда кылды. Курулуп болгон 60200 лайтын дуруш тосмусу 10 milyard 700 milyon tonna kum latkını tosup, her ili Huangpu deryasığı kırdığan kum latkı umumi miktarını azaytti. Derya yolu kırıp bolgan kum latkı bolsa, çoğun devletinin muhim kuralı bolgan Şavlandi, Sanminşa Katarlık su ambarları topuğu tayınıp, süni kelkün pellisi hasıl kılış arkalık, su ekiminin küçüdün paydınıp, denizge akkuzuldu. Yakında Huangpu Deryası'nın yukarı otur ekinideki noktalık su ambarlarda birleşip kum çıkırış, tengşeş ilip berli vatudu. Köp ambar maslaşıp küş çıkırıp, bütün vadideki su bilen kumnun münasibetini devamlı tengşe vatudu. Hem karlışıp düzeşte, hem bir tutaş pilallap, hem türtkü buluş, hem şaraitki karap iş görüş gerek. Huangpu deryasının yukarı otura tüven ekininin ekologilik şaraiti okşamaydı. Şuna kogdaş tüzeş usuluğa tən ähmiyet berişki toğır geliydi. Huangpu deryasının mənbəsi de Çinxay'nın Golu'daki 3142 çarbıçı kamçını taşlap, Guanamı bilen iş ornığı çıkıp, yaylaqtın paydalanğıçıdın ekologiya muhafizetçisi oylanıp, Junhua su mınarını kogdıdı. Otur ikinde Şenşi ülkesi Suydu Nayası'daki Şindiyangu tarmak ikinide yeşil guaname isabatı sınav kılınıp, kumun azaytış, yeşillikni köpeyiş katarlık tüzeş ünümünü ölçügülü boludugan sallık malumat aylandırılıp, kiyinki ekologiye toluklumisi, soda, meblağ yürüştürüş ve bahalaş asaskı iyi kılındı. Tövən ikinde Hınan Şendun ülkeleri Toğır yönülüşlük ekologiya toluklumisi mekanizmi ornatışta yeniliq yarattı. İki ülke Huangpu deryasının ülke alkıgan kesme yüzüdeki su süpti, su miktarı katarlık bağlaş körsetküşlerini bekitti, hem karallık ölçep tekşürdi. Yukur ekin yakşı koğdalsa, tövən ekin kelişim boyuca yukur ekinga tölen berdi. Eğer yukur ekindin kelgen su ölçemge yetmese, yukur ekimi tövən ekinğa tölen berdi. Muşasasta Hınan yana Sanşi, Şanşi bilen yukurqığı oxşaş tölem kelişimi imzaladı. 15-ci beşilinin başlanış ili da Pen Texnika Huangpu deryasını hemkarlışıp tüzeşini akıllaşkan yeni baskışkı götürdü. Suçılık ministerliği Huangpu deryası suçılık komiteti da Huangpu deryası özünün rəqəmlik salı aytı bolğan, rəqəmlik qoşkizək Huangpu supsığı igi boldı. Her bir muhim orullaşdırış layihəsi yolu qoyuluşdun burun,

kengaytildi. Yeni süpetlik işlep çıkırış küşleri, kesipleşken, tüjüpleşken, özgüce yeni çıkarkanıla halkıra hemkarlıkı katarlık meksus rayulla tesis kılınıp, maşini adem, ekli cabduk, sanat çoğun modeli katarlık yenilik yaratış neticileri namayan kılındı. Dünya yeni davalguş, özgürüş mezgiliği kadem koyganda, meblağ seliş sod yermenkisi de kayıt kayıt ilip berilgan çoğunkur pikir almaştırış. Birkaç ketimlik meblağ seliş söhbeti, içivitiş, hemkarlışış, tarihi ekim. Öz ara menpeat yetküzüş, ortak paydı iliş, kişile kalbinin mayıllıkı digen inik ve katli signalını bədi. Çet el meblağı karxanaları Cungoçu zamanı vilaştırışının muhim katnaştısı bolu süpti bilen Cungo'nı baştan ahır meblağ seliş makani dep karap geldi. 2025 yılının ahırgıca Cungo'daki çet el meblağı karxanalarının sani 533 000'ı yetti. Saklanma çet el meblağı kölümü 4 trilyon Amerika dolarına yıkılaştı. 5 yıl içi de çet el karxanalarının yıllık otturucu sani 4.5%, kölümü 3.6% aştı. Cungo Sodu Ministerliği monulanı bildirdi. Çet el meblağının Cungo'daki terakkiyat logikisi tenarıkki ehmiyet beriştin, kımmetki ehmiyet berişke, boşluğunu tolduruştin, emeli küş yetildirişke, öz aldığı ticaret kılıçtın, mas terakki kılıçkı özgürüştün ibaret çoğunkur özgürüşünü baştın keçirmekte. Nöbette çet el sodigerleri Cungo'u meblağ selişta emgek küçü, yardın ibaret bu enenvi amıllarının tenarhi gil karmastın, yukur ünümlük kesip ekologiyesi, evzel ul esle, yukur ünümlük teminat zenciri sistemisi, hayati küşkü tolgan yenilik yaratış ekologiyesi ve yukur sapalık ıktisaslıkla teminatıga teğimi köngül bölüdü. Del şu sebepten Cungo Prusti 2.0 Yermenkide köp tılgı ilindi. Cungo Amerika Sodigerle Uyuşmasının başlıkı Hımey Kımındak dedi. Nöbette Amerika karxanalarının Cungo Prusti 2.0'nı ilgilişigi yardan beriş, Sodigerle Uyuşmasının bir türlük muhim hizmeti bolup kaldı. Kandak ilgileş gerek? Bunun cevabı bazar, yenilik, yaratış, içi bitiş katarlık açkuşluk sözlerdi. Bazar bugünkü dünyadaki en kemçil baylık. Hazır Cungo, koni yeni kuvvetinin almış işini tez ilgiri sürüp, iktisatının hayati küçü ve bazar yoşurun küçünü üzlüksüz kozgumakta. Singapur, Fengyi, Halkara, Guroyi, Cungo taraf modiri, lideri Mu Yankui mundaq dedi. Cungo'nun derecesinin taşkırı çoğun külemlik bazar evzelliki, İstimal derecesini östürüş yüzlenişi ve mükemmel kesip sistemisi şirketke mislisiz pürset ilip gelip, bir tal gürüştün 40 neçhil mesulat işlep çıkırışını mümkünçilikke aylandırdı. Şunun bilen bir vakitta çettel meblağı karxanaları umumüzlük mündaq dep kardı. Cungo'nun mol, emeli görünüş, yenilikka, özgürüşki intilidigan istimali ve tez süratte devir olmuşidigan texniki ekologiyesi bizni yenilik yaratış tüpürkü bilen temildi. Finlandiya Koni Groy'nun icraiye muavin lideri, koşumçu büyük Cunha rayonunun lideri Bao Jafeng, Cungo'nu kelgüsüdeki en çoğun yenilik yaratış pürüsti dep tesvirlep, şirket Cungo'da kurulgan dünya boyunca ikinci çoğun tetkikat merkezige tayınıp, rakamleşken tüp özgertişini tezletip, yerlik karxanala bilen Nerstory, maşini adem katarlık sağladaki hemkarlıkını kanat yaydırıp, yerlik neticilerinin bütün dünyayı yüzlenişini ilgiri sürüvatı doğu dedi. Bu hıl öz ara menpeat yetküzüp ortak payda iliştek yenilik yaratış yüzlenişi sallık malumatlı adımı eks etudu. Bu yıl 1. aydın 7. aygıca Cungo'nun yukarı teknikalı kesiplerde emeli işletken çet el meblağı okşaş mezgildikidin 32.7% eşip, memleket boyunca emeli işletken çet el meblağının 41.6%'ini ilgiledi. Çet el meblağı karxanalarının teşebbüskarlık bilen tallışı Cungo'nun yukarı seviyelik sırtkı ecevitişinin küçlük çelip kılış küçünü ispatladı. Yakın kıyıladın bu yan, meyli yasımıçılık sahasıdaki çetel meblağı icazeti çeklimisini umumuzluk tügütüş.
мулазиматчиликни муим нокта кылып, базар ижазити ва эчивич саасыны кеңейтиш болсун. Яки четтел меблеги карханаларынын пукрави муамелесини умумиздик амилилештириш, четтел содигерлери меблег селиш мулазимат капалет системисини мукеммеллештириш болсун. Жунго баштын ахыр четтел карханаларынын келишни халайдыган, туруп кала алайдыган, яхшы тараккый кыла алайдыган болушуга күч чыгарды. Баш штабы Америкага жайлашкан Илгар давалаш техник жамиятынын дүйнөвий муавин лидери. Кошумча Жунго районунун ижраия башлыгы Лиу Шаң мындай деди. Жунго давалаш саасында эчивечишин тартипти кеңейтти. Шунун менен бирге четтел карханалары көңүл бөлүп аткан маселелерге фаал инкас кайтырып, түрлү кыйын маселелерди маслаштырып эл кылды. Бу биздин Жунгодо тараккый кылыш ишенчимизди үзлүксүз күчөйтүдү. Ярмәңк сыртыда бұндақ шәнч әмілі әркетке айланмақта. Бұйылның алдыңқы ерімеда 4800-ге екін четтел мәбліғі қарханысы Жунгоғы мәбліғі салды. Америка, Еуропа іштіпақи қатарлықланың Жунгодекі содигерлі ұйышмілері екінді илан қылған докулатты көрістілішче, көп сандыки четтел қарханылары Жунгода бір қадар яқшы пайда алған. Мәбліғі көпейтіш, орынлаштырыш арзусы умумүзлік ашқан. Yakında Soda Ministerliği memleket boyunca noktalık çetel meblağı türüdün 84'ni yeniden köpeydi. Umumi meblağ sonması 19 milyar 260 milyon Amerika dolarına yetti. Bu, maşini elektrik üskünülleri, kimya sanayiti energiyesi, avtomobil, davalaş, sağlamlı katarlık sahalagi çetiludu. Tahlilçiler mundaq dep qardı. Bu, çetel məbliğinin Jungo Pursti 2.0-nü igilişini yeni pürsət bilən təminləb, yeni boşluq yarattı. Bu növətlik məbləq siliş Sodi Yermənkisi ayaqlaşdı. Jungo'u məbləq siliş hikayesi yanılı davamlaşmaqda. Davalğıb turğan dünyada Jungo bilən mastarəqi qiliş, dünya kapitalı tapqan eniq cavab. Uzaq müddət Sodi qilişti çıng turup, Jungo'da tərəqi qilip, Dünyaga tekim yakşı yüzünüştün ibaret, çetel meblağının teşebbüskar tallışı, Jungo bilen tan ılgırlaş, pürset bilen tan ılgırlaş. Jungo'u işiniş, kelgüsüge işiniş. Jungo'u meblağ siliş, kelgüsüge meblağ siliş işkeldikini ispatladı.

Hürmetli radyo anlayıcılar, Kanada bilen Amerika'nın ciddi münasibeti alaydı bir heptini baştan geçirmekte. Amerika, Kanada'nın bir kısım tavarlardan koşup alıdığan 50% tamojni beji resmi küşki iyi buluş aldı da, Kanada zonlisi Karniye 9. ayının 14. günü Toronto'da trilyon Kanada dolarlık

Ügünüşünü bilgen Adem en bertlik. Ügünüş yolda ıcdahat bilen ızdını vatkan, ızdınış dağımıda algı ilgirli vatkan radyo anıgıcılar. Muşu vaktanla hayırlı olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşanlarını karşılayalımız, ben Arapat Özencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021-li 9-cayının 17-ci günü Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nı Eza Devletler Başkanları Kenişi'nin 21-ci kitimlik yığında kılgan Şanghay Hemkarlık Teşkilatı insaniyetinin ortak terakiyatın büyük endisi işçi de öz terakiyatını algı sanzitişi gerek namlık sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'in 2021-li 10-cı ayının 12-ci günü Callıklarının Köpkırlıkı Ektinamisi 15-ci kitimlik Ektiname Tüzüşküçü Terakler Rehberleri yığında kılgan Yer şari makanımızını koğdap, insaniyetinin imkaniyetlik sicil terakiyatının ilgiri süreyliği namlı asasi məqsəd sözünün asaslı kısmını anladınız.

Өткен 20 yıl xalqara endizide sizil özgürüş bolgan. Dünyavi idare kılı sistemisi çoğunkır kayıt berpa kılıngan 20 yıl boldu. Şundakla, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı cuş urup ravajlanan. Eza devletle özara menfaat yetküzüp, hemkarlışıp mol neticilerini kolu keltürgen 20 yıl boldu. 20 yıldan bu yan, bu teşkilat özara şiniş, özara menfaat yetküzüş, baraver buluş, kengişiş, köp hıl medeniliki hürmet kılış, ortak terakkiyatını közleştin ibaret, Şanghay royuğa baştın ahır emel kılıp, dünyanın tınıçlığı terakkiyatı ve insaniyetinin terakkiyat işleri üçün küş kırıp, yeniçe halkıra münasebet ve insaniyet takdiri ortak gevdisi berpa kılış üçün, nəzriyə və əməliyyət cəhətdə mühüm izdinişlərini ilib bardı. Biz siyasi cəhətdə özara işinişini ortaq ilgiri sürüb, uzaq müddətlik inaq qoşundarçılıq və dostanə həmkarlıq şərtnamısı tüzüb, iştifaqdaş bolub almay əmraq boluduğan, qarşılaşmay söhbətlişidiğan yepyeni əndizini yaratıb, bir-birimizin yadroluq mənfəətigi çetilidiğan məsələlə ve köngül bülüdüğün zor meselelerde özara kollab, öz terakiyat yolumuzdaki işençili küçlük arkı terakki aylandık. Biz xevpsizlik ve mukumluğunu orta koğdab, üşkül küşke zərbi berişini aldın oturuğu koyup, zəhər etkesçilikki, tor cinayeti, dövlət halkıgan təşkillik cinayetinin yamraş vəziyetini qəti tosup, terörlük karıştırış maniveri ve çıgıran müdafiye hareketini birlikte ötküzüp, xalqıra ve rayon kızıq noktu meselelerini siyasi yol bilen el kılışını pahalı teşebbüs kılıp, rayon tınışlığı ve hatır cemlikini kodaydıgan Polat Sipil berpa kıldık. Biz gülünüş ve ravajlanışını ortak közlep, rayon emeli hemkarlıkının ken ve çonkur ravajlanışı türetkü bulup, Sennet Bayrimi, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı daşıyosu, en-enevi tibabetçilik münbiri katarlık adımiyet kurusluk türlerini barlık keltürüp, eza devletle iktisadının umumi miktarı ve taşkı soda sonmasını yılığa oturu hesapilen tahminen 12% aşuruş. Kişilerinin bardı keldisini esilip aşuruştek, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı sürüdü ve Şanghay Hemkarlık Teşkilatı ünümünü yartıp, her kaysi devlet halkı bəxtin ortak bəhrılınlığan güzel yurt makanını bərpa kılışını tezlettik. Biz xalqıra əxlaq və həqqaniyyətini ortak zimimizgi ilib, köp tərəbçilikini və pütkül insaniyyətki ortak qımmətini əvj aldırış doğrusu da caranlıq sada yanatdıq. Zomigərlik və zoravallıq siyasisi qarşı duruş doğrusu da adil meydanımızın ifadiləb, küzətkici devletlə, söhbət əmraqları və bu təşkilatının asasi məqsidi, prinsipini qollaydıqan xəliqara və rayon təşkilatları bilən ziş həmkarlışıb, xəliqara cəmiyyətinin nəpəsdaşlıq, təqdirdaşlıq dəvr küyünü yanıratdıq. Bugün Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı yeni tarixi pəllidi durmaqda. Biz Şanghay Royi bayrıqını igiz götürüp, xalqara münasibətinin demokratiyalışış tarixi iqimi içində ilgirləş yönlənişimizni igiləb, insaniyyətinin ortaq tərəqqiyatı büyük əndisi içində öz tərəqqiyatımızna alğı sılcıdıb, teximiz iş uyuşqan Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı təqdirdaşlıq gəvdisi bərpa qılıb, dünyanın uzaqca tınış bolışı və ortaq gülünüş üçün teximiz zor tökb qoşuşumuz gərək. Bunun üçün mən tövəndiki təkliflərini verimən. Birinci, iştipaqlışış, həmkarlışış yoldu meniş. Biz hər qaysi qatlam dərəciliklə uçuruş mexanizmi və subsidin toluq paydınıb, siyasət cəhətdə sözləşiş və alaqılışış, maslışını küçəyitib, bir-birimiz köngül bilvatqan muvapıq işlada örmət qılıb, həmkarlıq davamıdı körülgən məsələlərini vaxtıda həl qılıb, Şanghay Həmkarlıq Təşkilatının tərəqqiyat yönlənişini birlikdə puxta iğilişimiz gerek. Biz tüzüm işəncini çıngıtıp, əqildarlaca təkəbürlük yol körsütüşünü hərgiz qobul qılmay,
ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ ئۆز ئەھۋالىغا ئۇيغۇن كېلىدىغان تەرەققىيات يولى ۋە ئىدارە قىلىش ئەندىزىسى ئۈستىدە ئىزدىنىشىنى قەتئىي قوللىشىمىز كېرەك. بىز ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ دۆلەت ئىچىدىكى سايلام قاتارلىق مۇھىم سىياسىي قارالمىلارنى سىلىق ئالغا سىلزىتىشىنى قوللاپ، تاشقى كۈچلەرنىڭ ھەر قانداق باھانە بىلەن رايوننىڭ دۆلەتنىڭ ئىچكى ئىشلىرىغا ئارىلىشىشىغا ھەرگىز يول قويماي، ئۆز دۆلىتىمىزنىڭ تەرەققىيات، يۈكسىلىش ئىستىقبالى ۋە تەقدىرىنى ئۆز قولىمىزدا مەھكەم تۇتۇشىمىز كېرەك. يېڭى تاشسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمىغا تاقابىل تۇرۇش ھېلىھەم نۆۋەتتىكى ئەڭ تەخىرسىز ۋەزىپە. بىز خەلقنى ھەممىدىن ئەلا بىلىش، ھاياتلىقنى ھەممىدىن ئەلا بىلىش ئىدىيەسىگە ئەمەل قىلىپ، ئىلىم پەن روھىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش خەلقئارا ھەمكارلىقنى چوڭقۇر قانات يايدۇرۇپ، ۋاكسىنىنى ئادىل مۇۋاپىق تەقسىملەشكە تۈرتكە بولۇپ، ۋىرۇس مەنبەسىنى سۈرۈشتۈرۈشنى سىياسىيلاشتۇرۇشقا قەتئىي قارشى تۇرۇشىمىز كېرەك. جۇڭگو تەرەپ ھەر قايسى دۆلەت خەلقىنىڭ ھايات بىخەتەرلىكى ۋە تەن ساغلاملىقىنى كاپالەتلەندۈرۈشنى چىقىش قىلىپ، بۈگۈنگىچە 100دىن ئارتۇق دۆلەت ۋە خەلقئارا تەشكىلاتنى 1,200,000,000 دانە ۋاكسىنا ۋە ۋاكسىنا ئەسلى سۇيۇقلۇقى بىلەن تەمىنلەپ، دۇنيا بويىچە بىرىنچى ئورۇندا تۇردى. جۇڭگو تەرەپ پۈتۈن يىلدا دۇنيانى 2,000,000,000 دانە ۋاكسىنا بىلەن تەمىنلەشنى تېزدىن ئىشقا ئاشۇرۇپ، تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەر بىلەن بولغان يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش ھەمكارلىقىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، جۇڭگو تەرەپنىڭ يېڭى تەشسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمى ۋاكسىنىسىنى ئەملەشنى يولغا قويۇش پىلانىغا ئىئانە قىلغان 100,000,000 ئامېرىكا دوللىرىدىن ياخشى پايدىلىنىپ، İnsaniyetning yuqum üstünün üzül kesil g'alaba qilish uchun tegishlik to'kib qo'shdi. 2. Amallik va xavf-xatarga o'rtaq mas'ul bo'lish yo'lida mingish. Murakkab va o'zgarishchan rayon xavfsizligi vaziyati oldida biz o'rtaq, universal hamkorlashma, imkoniyatlik sijil bo'lishdan iborat xavfsizlik qarshida ching turib, Sharqiy Turkiston Islom harakati qatorliq 3 xil kuchga qattiq zarba berib,

Bu yerde şunu jakarlayman ki, Jongo başlamçılık bilen 1 milyard 500 milyon yuan halık pulu çıkırıp, Künming jallıkla köp kılıkı fondu kurup, terakki kılıvatkan devletlerinin jallıklarının köp kılıkını kodaş işlerini kollaydı. Jongo terap her kaysi taraplarının fondka meblağ çıkırışını müracaat kılıdı hem karşı alıdı. Jallıklarının köp kılıkını kodaşını küçeytiş üçün Jongo devlet bağcısı asasi gevde kılıngan tabiiliki kodaladığan jay sistemisi berpa kılışını tezültüp, tabi ekologiya sistemisi en muhim, tabi menzirsi en özgüce, tabi mirasları en serhil, jallıklarının köp kılıkı en mol bolgan rayonlarını devlet bağcısı sistemisi tedirci kırgızıdı. Jongo Üçderya menbesi, çoğun müşkiyik, şarkı şimal yolvisi yelpizi, Hainan ısık belbağ yamğurluk ormini. Uyişen teki katarlık Tunç Türküm'deki devlet bağçılarını resmi tesikildi. Kodaş gölümü 230 bin kvadrat kilometre gıydıdı. Kuruhluk rayonu da devlet noktulu kodaydıgan 30%'ki yakın yavayı hayvanat, ösümlük türünü öz çıgalıdı. Şunun bilen bir vakitte öz cayda kodaş bilen köçürüp kodaşını öz ara birleştirişini bir tutaş planlaş prinsipi boyunca Beijing, Guangzhou katarlık şehirlerde devlet ösümlük bağçısı sistemisi kuruluşunu başladık. Karbonni çok kıymetli yetküzüş, karbonni nitrallaştırış nişanını işe aşırış kütürütkü buluş için Jongo noktuluk sahile ve kesplerde karbonni çok kıymetli yetküzüşünü yolu koyuş layihesi ve bir katar tirek buluş, kapaletlendiriş tedbirlerini arka arkadan ilan kılıp, karbonni çok kıymetli yetküzüş, karbonni nitrallaştırışka dair bir koşulgan en siyaset sistemisini berpa kılıdı. Jongo kesip kurulması ve energiya kurulmasını tanışışını sicil algı sildetip, asli energiyanı zor küş bilen ravajlandırıp, kumluk, çöllük, kakas rayonlarda çoğun tüptüki şamal elektri, yorukluk volt elektri bazı türlerini planlap kuruşun tezildi. Generator sığımçalıkı tahminen 100 milyon kilovatlık tuncu kararlık tür kuruluşu da yakında tertip iş başlandı. İnsaniyet tabiyetini na ümit koymuşsa, tabiyet mu insaniyetini hergiz na ümit koymaydı. Ekologiya medenliki, insaniyet medenliki terakkiyatının tarihi yüzün işi. Emmeylen kol tutuşup, ekologiya medenliki ideyesi de çıntırıp, evlatlığı mesul buluş yükseklikte de turup, yerşari hayatlık ortak gevdesini birlikte berpa kılıp, pakiz, güzel dünyanı birlikte kuraylı. Hürmetli radyo anlıkçılar, biz bugünkü ünlüç programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 9. ayının 17. günü Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nı Eza Devletler Başlıkları Kenişi'nin 21. kitimlik yığında kılgan Şanghay Hemkarlık Teşkilatı insaniyetinin ortak terakiyatı büyük endisi işi de öz terakiyatını algı sildirtiş gerek namlı sözünün bir kısmını ve Başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 10. ayının 12. günü Jallıklarının köp kılıkı ehtinamisi 15. kitimlik ehtinama tüzüşkici terepler rehberleri yığında kılgan Yerşari makanımızını kodap, insaniyetinin imkaniyetlik sicil terakkiyatının ilgiri süreyli namlık asasi məqsəd sözünün asaslı kısmını anlattık. Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın məsul mahariri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir, mən Arapat Özencan. Dönüklüla, stansımızın başka programları da bolsun.

Dostanın yadıda boğundak biz tönügünki radio jorlu programımızda Pərhat Kazımnın Küldan namlıq hikayesinin aldın kısımını alatqandıq. O, bir məzgirlik arlayışı jariyanda Ağlalani tolımı yaxşı görüp qalğan idi. Onun aydak çırayı, tatlıq avazı, mulayim mihribalıqı onu hər vaqt özüge jəlib qıttıraddı. O, hatta Ağlala bilen turmuş kuruşunum oylış boğan idi. Dəl şübəyddə ən yakın dostları boğan Ablız bilen Geni onu bu işten tosup koydu. Ondaq da ola nem üçün bunda kıldıgandı? Ağlala rastılı ola itkandak yaman kızınıdı. Bula kızıqsanla, deyiktanla devamlıq bugünkü radio jorlu programımızga orınlaştırılgan Pərhat Kazımnın Küldan namlıq hikayesinin devamıdı bulsun.

Şunundan başlap aqlala bilen kündi ündidarda netçi uçur yollaşıp, hepte de netçi qitim bile tamak yap, bağçıda ayınıp optala çıkışıp kaldım. Onun inçike çıraylık parmağıga altın üzük sap koysamla o minin bulatdi. Şundaq bəxt peyzin sörüp yürgen küllede 11 yıllık savaq dişim, ağınlarım, ablas bilen geni yeydiğen işidiğen kötürbülük yaptı. Üçümüz taza könüllük oldurduk. Bir çağda ablas eğizini man kartıp ümmelleydu, gəp kınmaydı. Nem boldı sana, bir əgipin bağı uxşumamdı, dedim. Demisek bomadi adaş, düşmən küldürüp etdar dost yığıldıp diyen gəp ba. Sana netçi vaqtın deydəb diyemegen. Geni demisek bomadi edip turbağaşka işkimiz keldik. Sen arlaşıvatkan ağı kızının kandıqlığını bilemsen. Neme, benim aqlalım demsen. O, men üçünlü yaralgan, men üçünlü üngen bir tal aqlalı. Tekstilerde onun toy təklifi koyuşunu mesele salay edip durgandım. Aldırap getme. Neme? Nem deyinin bu? Ablas bilen geni mağa nasiyet kılıp, aqlaladın iraq duruşumdi. Onun kimlerin ondur üyünü bozgalıqını sözüldü. Beşimğa biri bir çelik soğuk su kuyğandak əndikip gettim. Neme deydi bula? İçtarlı kılıp köremey vatamdı o neme? Cinnin qastı şapdolda da pika etmiğin. Bu ikisinin biri onu indeki keltireyle depti de. Dostlarım ketti. Telefonumu elip ikimiz çüken süratleri toymayı karıdım. Onun külüp durduğun uxuma közleri beni aldımaydı. O közlere bir ömür karab dursam deyimin. Dərhal sınlıq görünüşünü açtım. O bir sivetti. Sel ötkendinkin avazlıq sözlü şıkıldı. Ve sınlıq görüş əbsizlikini etdi. Hojide açığım geldi. Sel durup yatıqığı bardağalıqımını etip talağa çıxdım. Közünün salqın şamalı qazanlarını çürmekte idi. Yolla qazanlıq. Mendek miskin soğuk dümbü kor etdi. Bir besip, işke besip gelip onun işigini çektim. O burun qıdakli külüp işini açdı. Öy içten şu tonuş bırak, tonuş et demiqınğı uruldu. Onun çay koyğan kolları sel titirep getdi. Çayını koyup buluşuğa kolunu tattım. O naz bilen kucuğumu taşlandı. Onun közleri yumulgan idi. Glas levlerine karıp, ablas bilen geninin sözleri yadımga gelip, levlerim 1 santimetre arlaq kalğandı özümünü tattım. O mu bir nemini hez kılgan bolsa gerek, közünü içip müşiktek sürgülüşke başladı. İhtiyarsız yançuğumdan tamakı elip, o tutaştırdım. Çay üstünün astıdan küldanı aldım. O, burun kudak kızgın bulmay kelevatkalıqım haqqıda birden qaqşap, meşil dığıl durdu. Tamakının ziyalıqlıqı haqqıdaki videolarını tolu körüp, tamakı çekişini azıldış bilen birge, incik tamakı çekidiğin bub qağın idim. Yeni bir tal tamakı çekip bulup, küldanını çay üstünün astığı koydum da, onun bilen soğuklu hoşlaştım. Kalamda, ablas bilen geni sözləp bəgin, aqlalanın şallaq tarihi kino lindistek ötmekte idi. Onun kündü səhər yollaydığın salamları bir-birdin mənlik, bir-birdin esir idi. Bağlarınğı gül deyirsən, gül bağ sininki. Xiyalınımı güzel sürsən, bəx sininki. Xoşal tutsan özünü, hayat sininki. Əcər qısan tər töküb, osul sininki. Könlü köksün kəngri bolsa, cihan sininki. Xeyirlik səhər cinim. Hər bir dəqiqiniz səhərdə güzel və sap olsun. O nələdin tapıdikin tan bundaq güzel sözləni. Layıqıda cevap qaytırış üçün bugünmü xeyli həpilişib bir qor söz yazıp, qağınıqa çıra ipadısı qoşb yollu vəttim. Ablas bilen geni yakın ağındırım. Ola man qarsanımaydı. Bıraq, aqlala şundaq mı qılam? Mən onundan heç bir qeyriliğini bayqamadım. Izcil mulayim, aq gönül, mihriban, qızğın. Geni, muhabbetnin közü qarğı. Hazırsının közün heç nimi köməydi. Ablas işkimizin közü işen deyse, ablas hemeni vaqt sanaydı. Aldırap toy kılmen deyme. Vaqt kegende bizini düşünü sendep katlıq durdu. Ola menin dostum mu? Elbette dost degen dostunun hoşalıqıga kayğısıqı ortaq boludu. Ola menin hoşalıqımını köremey vaqt mıdı o ya? Yaq. Geni aldırap birini uçup uçup daydı qaladın emez. Ablas teğimi şundaq. Qanda kılışım gerek. Toğra. Vakit hemen ısınaydı.
Мен ун хәбәрләндермәй турып, яткыгы бер бер бакай. Шунда кысам кандак була. Вай-вой, бу ишке адаш минең хисиятымны оңтай-тоңтай кылып әтте ғой.

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programısı bugün yeni okşaşla yeniçi mezmunlar bilan huzurunlar yetip geldi. Programımızni avval kıdek yaktırıp anlaydıqalıqınlarga işinimiz. Mən riyasetçi dostlarla Şirin Gül Toxtin. Bugünkü programımızga yeni qandaq tetimliq mezmunlar orınlaştırılgandı. Bula kızıqsanla, dek tanla davamlıq bizde bolsın.

muhabbat sevgini tushunganlar uchun baxt. Hayot hayotni tushunganlar uchun go'zal. Vaqt qadrliyalar uchun guhar. O'z maydon yo'q odam shamolda qolgan qamg'aqqa o'xshaydi. Uning do'stlar chambarigidan bundoq hikmatlik uzundalar uzilmaydi. Kitobni ko'p o'qiydigan o'xshaydi. Kitob o'qigan qizlar romantik keladi. Yani kelib uy tutishni biladi. Biroq ishki og'inaning so'zlari har chaq oldinda to'siq paydo qiladi. Xeyligicha obliz bilan g'aynidan botnab shurdim. Ular mening o'tliq muhabbatimga hasad qilayotgandek ko'rinadi. To'g'ri. U bir hasad o'tdi. Kimga tutashsa o'zi kuydi. Bu ishki og'inam hasad o'tida kuydi oxir. Shundoq qadrmash xayollar ichida oqlalar bilan yana kunda uchrashib, vaqtimiz chiqqanda birga sayli qilib, hayot payzini surib yurdik. Uning do'stlar chambariga yo'llagan esil yozmalari ko'paygila turdi. Bugun tushda xush bo'lganda yaya, miskin bo'lganda osmonga qara. Chunki yada tamkinlik, ko'kda qushlar parvoz qilgan kenglik bor deb yo'llagan edi. Kechda vaqt saqlaganda pek osta, azoblanganda pek uzun. Baxtga cho'mganda bek qisqa bo'ladi ekan deb yo'llabdi. Uning yo'llagan hikmatlik iboralarini telefonimga saqlab qo'ydigan bo'ldim. U turibli botnaydigan, ota-onasining o'zi qilcha yaxshi ko'rmaydigan al-og'inlarning o'g'illarini o'ziga soyi qilib, avora qilayotganligini deydigan bo'lib oldi. Men uningga to'y taklifi qo'yay desam, obnis bilan g'ayning gapi har vaqt oldimga tig'dek turardi. Navracham ota-onamga Ahlala bilan muhabbatlashayotganligimni deptiken, ular mendan öte aldırış. Biroq, men hozir vaqt emas, to'y qilishga bitishganda sizlarga deyman, deb ularning ko'nglini tinchitdim. Navro ochamning telefonimdagi suratlarni o'ziga yo'llab, ota-onamga ko'rsatganligini men nadim bilay. Opam o'zi umoq, xushbichim, ziyoda kirim qilmay yurdigan pokiz qiz ekan deb kundi qotildaydi. Obiz bilan g'ayni ikkinchi qaytim nasiyat qilganga uzun bo'lmadi. Oxiri ahlolarni xabarlantirmaylar yotqig'i berib beqish qaroriga keldi. Dal shu kunlarda punktimizning yezlarga ilmiy terixchilik, ilmiy bog'vanchilik qilish haqida leksiya so'zlash vazifasi menga topshirildi. Dars tayyorlash, PPT tuzish, kent komitetida leksiya so'zlash, Etis beshida amaliy dars o'tish ishlari bo'g'ash, ahlolar bilan ko'rishilganga zodli vaqt chiqaramay qoldim. Uning uchurlariga oddiy javob qaytirdim. Chunki kanatda kechlik leksiya so'zlaydim. Leksiyadan keyin ko'pincha ilmiy dehqonchilikning nenini yegan dehqonlar yotiqimga kirib, tun kechagacha paranglashadi. Yoki uylariga mehmonga chaqiradi. 10 kunlik leksiyani tugatib, uf deb turishimga ahlolardan telefon keldi. Bey, bu ham özle. Bağu, sal aldırışıp qaldım. Mana endi uyga kirishim. Men texi rahat bog güzelden birini tepib aldım ekan debdi men. Ahlalam tursa, başqa gülge köz qırını samayman da. Keşte körüşmekçi bulduk. Keş boğuca ön didarda üç qetim uçur yollap boldi. Öz uyumnun xoşluğı, putqulumnun boşluğı deb, kündüzü qanğıç uxlapdı men. Yarşınlıq kiyinib, lazzat taomla şərtisi aldıda uçuruşub, ikimiz daim oltırdığın çətiki çoğun yol qaraydığın üstəligi çaylaşdıq. Qız bala nazı biləndəb, o xeyli nazlandı. Bağçıda yanmayan minib, xeyli paranlaşdıq. Abırıb qoyuş üçün onun yatığı bakoca qarab maldıq. Onun yatığı burun qıdəklə rətlik, illiq idi. Isıq çay dəmlədi. İşkital inçikə modəni çəkdim. Tamak qaldıqını, Taştak eğir düğülək küldanğı sürkep üçürüp, çay üstünün astı koyup kayttım.

Bir gün ötüp, onun yatığı etrafı bardığan bir işim çıkıp kaldı. İşini tüyesem, idareye bağımsa mı bulattı? Maşinamını yakın etrafı toxtutup, onun yatığını aldığı geldim. Yataktan onun biri bilen telefon işi atkalıqını anladım. Kolumdaki soğatını belikim bilen meydemge terep durdum da, işik çekeş telefon kıldım. Telefon ilinmedi. Önümünü kötürüp çakırdım. Yatak işinden onun, hem ana, diyen nazik avazı alınıp, heldenkin işini açtı. O, gözlerini oğulap, soğuklu karşı aldı. Kece ismini koş işlep, bugün aramağın, tazı uxlap demen, öyrəsiz de. Demisimu, öy sorun kaldıqları bilen toşup, eğilgıl uxşap qağın de. Safağı kilip oldurdum. Onun gəp sözleri burunqıdak kolaşmaydı. Futkollarımı kalan paylaşıp qağandak, bir de onunğa, bir de bununğa urvaladı. Tamakığı ot tutaştırıp, elik küldanı aldı. Küldanda ölüşkün mən çekken inçki modem bilen, yani işkital tom modemin kaldığı tırattı. Çüçüp kettim. Sözgür ahlala dərhal düşenci bədi. Tok uçak bozluq elbidi, nevrakam kilip yasap bəgən. O bugün gece yeni ismini koşup işleydi qalıqını etdi. Bir dəsti gülünü çay üstlüge koyup koydum. O, işkiri öy kirip getdi. Tamakamını küçep işkini şorap bulup, küldanğı besip, otunu öçürüp ornu koydum. Adnes bilen Geni'nin şeker yaltılgan sözleri yeni kulaq döndü yanraşka başladı. Şunun bilen onunğa telefonu kımıdım. Ön didardın uçurumu yollamadım. Bırak, onun ön didardın yollugan uçurları

Sevimlik radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun uzıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan

Hayal radyomu uç dostlar programımızda davamlaştırıvatımız. Bir balı bağışkende 14 yaş kırıp kalan bolsumu kokunçaklıkıdın daim başkalarının bozak kılışı uçuraydıken. Bir günü mektepte cidalını pulgı seti valıdığan nait küştüngür bir bala onunğa "Ey, ben bile ilişi alamsa" depla bir iştiriplı yıktı bitip doğu. Bir muşkımı çıdımaydıgan dep kopallık bilen tıllap hororuğu deyipti. Elikı balının gepi onunğa bek ağır kepti. Şu gündün itibaren o beden çınık durup küçük buluşka bel bağlaptı. Gezdiki besilgan çenikiş kösetmesi boyunca her günü çenikişini başlaptı. Zadılı toktup koymaptı. Bara bara toplagan tecrübelerge asasen bir yürüyüş çenikiş usullarını mı tepip çıkıptı. Külle ütüptü, ayla ütüptü. Onun bedenindeki bölcün göçlerimi naitte terakki kıp yoğunaptı. Кейін халықаралық беден гүзелләштіріш мұсабықсыға қатнышып, түрлік мұсабықыләді чемпион бопты. Бір кетім ене төмір елінің тоқтыш станысыда төмір зәнжір білен нұрғын мұхбір вә тамашы білінің илхам білен 72 тонны келдіған вагонны орындың мүдірілді бетіпті. О, әр дайым өзінің мұапақ етәркіде башқыла білен параңлашқанда Nait iftiharlanıp durup balılık vaktimdeki helikı meni bozak kılgan balığa çin dilimden rahmet eytimen dept. Demek irade bir bahadır. İsiñizde bolsun. Turmuştuñ murakkep kaynamlarda meyli kançılık, bäxtsizlik ve oñsuzluk yüz berişten katti nazar iradeñizni yoqatmısıñız la muvaffaqiyetten fırsat ve ümidini yoktuk koymayısız. Elbette her bir anlıkçılarımızda muvaffakiyetle yer buluşunu şimdilerimizden ümit kılımız, küldürümüz devam mahsile üçün.

Bilmek bolsan hıyalımni navada, yürükünni tınşap bakkın bir mehel. Bilmek bolsan hıyalımni navada, berip senin çüşlerinle aktırgın. Bilmek bolsan hıyalımni navada, uzun uzun menzillerde uzığın. Bilmek bolsan hıyalımni navada, derizanı içip koyup, şamallanı yedilgın. Bilmek bolsan hıyalımni navada, sadakatnin köklerde leyligin. Bilmek bolsan hıyalımni navada, söyüş üçün samimi kademni algın. Demek, muhabbette söyüş asan, lekin samimi buluş, sadık buluş tez. Bunu fakat hakiki muhabbet ilgisini kılalaydı. Sadakatmen aşık, meşgulun soğudu. Her bir aşık meşgulağa, bahtiyar bolsun, muhabbetli köylerimiz, muhabbetli köylerimiz.

Radyonu uçtusla biz çoğunlarımızın terbiye köygen balıken cümo degen gaplarını her vaxt anlayıp kalımız. Onda olsa bizden nazarımızdaki şu terbiye köygen kişi zadı kandak buludu. Terbiye köygen kişilerin alametleri mındak buludu. Birinciden vakit kırayı kılıdı. Meyli yığın ya ki uçuruşkı basın terbiye köygen adam çokum vakit kırayı kılıdı. Ula kasten keçikmesi mi? Bırak keçikip kılıçının baldırkaya geldiği için görmezsizlik geldiğini biliyordu. Gep sözü cahidi buludu. Terbiye köygen kişi ezelden başkalarının gepini bölüp etmeydi. Başkalarının gepini ahırgıcı anlap boğan dinkin andın karşı tarafının gepini toluklaydı ya ki özünün göz karşısına oturup koydu. Mulayim buludu. Başkalar bilen söz işi vatkanda aman karıştırıp yüzünüp, zihnini yığıp, estağidlılıkını ihbadileydi. Herkes başkışlarını kılıp karıştırıp non sözüge pervakımıgan haltını ihbadilmeydi. Baştın ahır gepke mulayimlik bilen dikkat kılıdı. Unudun başka sözlerden samimilikini bildirdi. Muamilde iğir bir sık bulup, yukur avazlı sözleştiğini saklındı. Kişini kayılıklarlık sözleydi. Sözleşme artık ehmiyet verdi. Başkalarının karşılığı koşulmasa ya ki kubulkunmasa herkes mi derhal kuruk gep, pika gep depre diye bemeydi. Belki karşı tarafının karşılığı hürmet kılıdı. Özünün fikrini emeli misalla arkalık delilleydi. Terbiye köygen adam levzide durdu. Meyli kanda kıyınçılık duş kesimi vadisiyle emel kılıp emeli hareketi bilen emel kaşırdı. Onun için başkalarına köngül bölüdü. Kandak vakit ya ki kandak orundu bolsun, balıla, ayalla, çoğunlağı köyünüdü. Ulanın halden haber alıdı. Ken korsak buludu, merdanı buludu. Küçük işlan dep, dost braderleri ve hizmettaşları bilen kızırışıp kanmaydı. Terbiye köyü adem neistaşlık duygusu küçük buludu. Başkalarına malum köngülsüzlükle uçurganda yestaşlık kılıdı, küçünün yetişçi yerden buyurdu. Manımış yukarı alametle terbiye köygen kişilerde buludu.

qısalım maqul, biz hazırlık etəyli, dedi de talağa qarab özünü attı. Yeltapan yançıqıdın bir yaqutını çıxırıp Mayrağı tanladı. Maqul, biz getəyli, mau isil yaqutını elib, qolondaki av toqmaqını man qaytırpə. Bu misa, biz bu qorudun çıxıp getəmək qalımız. İştən bək qalcırken, sana dəp qoyay, biz hükümetten adımı, bizgi kaltak tanlaş, qanılğı xılap, dedi. Qazabdın jalaqlap titirəp getib atqan Mayra, yaqutını çıkkengi teni val, numussuz əbləq, dəp, Yeltapanın yaqut tutup durğan on qolğı qatıq dəpdi. Yeltapanın alqınıdaki yaqut uçup çıkıp, Mayra bilen Qazan'nın toy vaxtıda düşken sürete selinğan cazının aynikini çıkıp etdi. Taladın iştalgan aşıqının vay can, vay putum dəp nalı pəriyat kötürgen avazı anlandı. Yeltapan yaqutını izdigen bulup, balı yığılav atkan böşükke asta-asta yıqıllaşdı. Bu vaxtının yötülü bilen yığısı küçüyüp getdi. Mayra calaqlap titirep durup, balığı yıqıllaşma, bombız mağı kaltak bilen minanın ketiğini çıxırıp etmen, dəp vaqır edi. Yeltapan orında şippidi toxtap, əxmaqlıq qımay, kolon dikine taşlı bətsinlim. Sendek çıraylı kızlağı bunda kılık yaraşmaydı iken. Güldek çırayın bilen bu çölde zayıbıp getip sen. Hazır bu öyde işkimizden başka hiç kim yok. Mağın işçin ağırsın. Burun sana taza zensam aptiken ben. Bek çıraylıq gen sen sanılım. Diginim gükün sen neyme de sen şunu bir eycinim. Dede de külüm sırgen pette küçükünü içip Mayra'yı yıkıllaştı. Gazepten yerilay dep kalgan Mayra koludaki kaltek bilen Yeltapan'ın baş gözüge aymay urgulu durdu. Yeltapan vay can vay beşeyip dep vakırap, işki kolu bilen beşini kamallığını çı sırtkı karap kaçtı. Mayra onun kendin koğulap çıktı. Yeltapan ne taladaki iştmi talıgılı durdu. Mayra tohtumay kaltaklavatkan, iştmi kendi kendin talavatkan Yeltapan, vay can ölüdüğan buldum dep çıkırap, karangolu kaplıgan kışlağı karap özünü attı. Gazipi tiğici besilmeğen Mayra taladı kaltakını çın sıkımlığını çı çıxeli durdu. Jıraqtın abdumabullanın avazı anlanğan dek boldı. Onun ''Toktar ağa, kasen, silen nede, nemişki tez kaytıp kemesle?'' dep toğluğu sikeldi. O özünün küyümcan qeynanısı bilen bağırı yumuşak yengisini seyğini vatkalıqını yes kılıp közlerge yaş aldı. Yeltapan'nın Mayra'nı boza kılgalıqını anlıgan Toktar qatı xazaplanıp oltıralmaylı kaldı. Bu, onun kılıngan eğir akaret dek toyuldu. Şuna, o ədisi tan yorışı bilalı atını egerledi. Nəgi bar sən? Dedi Qasən, akşam Mayra'nın gipini anlığandın buyan, kapıgı eçilmiğan aksağa qarıp. Atını ətdigendeli egerlegi de turdun qo. Lejim bilen canısının helik işk əblaqtı tutuşuğu yardımdışımən. Aka, ətkəsçilə bək rəhimsiz, senin yeniğinde koral mı yok? Birer xeyim xatərgi yol qıp qasan, anam bilen yengemge nemi dert cevap vermez? Bizni ayığın, kışlaqı bizni dəp gelip, bu yerde birer bəxtsizlik uçursan bizden tügeşkinimiz şu aka. Meni tosma afkam. O işki qaraqçının ayalını bozak qalıqını anlap, gözümge keçeci uyku kemmedi. Lejim bilen canıs mı biz qoxşaş adam qo. Ulanın mı atanlıları uruqtuk qalırı bağı. Menin cinim ulanın cinidin artıq qemez. Adam digende vicdan, gurur bumısı onun porkötekten nemi pärqi. O işki əblaqını tipip, keliştirip ədivini bəmsem, Mayra'nın aldıdı qandaq baş götürüp jürümen. Seninçe, men de vicdan, gurur yok okşumamdı aka. Mayra'nın aldığı beşimini götürüp yürüyüş için sen bilen memi barayemse. Sen üyünden ayrılsan bulmaydı. Üyünden bir akşam ayrılıvidin nem boldi? Boğan vakanı sen mi öz kulkun bilen anladın go? Senin vicdanlık, gurur bay jigitlikin bana beş koldak ayan. Sen bana okşumaysan. Sen Mayra bilen balanğa emra bulup, mallarının aldığın haber amısan bulmaydı. O əblaqlani, minin tutkunum, senin mi tutkunun? Şunu yolunu tosma, maqul mu? Toktar atkı mindi. Qasan'nın aksını tosup kalanmaydı qalıqığı közü yetti. Toktar ciren atını küç bilen devitip, kar kaplıgan tözlanlıktan çetedeki taqır tağdar əpki qarab tez yürüp getti. Lejün bilen canısını 3-4 saat izdep tapalmağan Toktar, taş yolunun çetedeki aşkanının aldıdı bağlaqlıq turgan, tonuş işki atını körüp kaldı. Bula, lejün bilen cengiz minip kegen atla idi. Toktar, etini aşkanının aldığı bağlap koyup, aşbazının xeridar çakırvatkan avazı çıkıvatkan işini açtı. Tamak yavatkan lejün bilen cengiz orundan çaçırap durup, aşkanığı külüm sirap kırgen Toktar bilen kucaklaşıp körüştü. Ular, Toktar'a mı tamak buyurdu. Kors kaşkan Toktar'ı tüzüt kınmayla, ula bilen bülü oltırıp tamak yedi. Toktar ağa, eniniz bilen Mayra tinçlik mu? Dedi lejün. Tönügün kegen abdumabulla ulağımı çöp çürüp əgendu? Çürüp bədi, ufkam. Aşqağan

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben Bin. Merkezi Halk Radyo İstansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.